0: Nihayet haber şu alt semaya ulaşır. Ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
1: Demek işin aslı böyleymiş. Biz de kendimize göre yorumluyorduk.
2: Hikmetlerini bize açıklayan bir peygamber bahşettiği için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.
3: Bilmediklerimizi bildiren, bizi cehaletin karanlığından kurtaran Allah'a hamdolsun.
4: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cehennemden kurtaracak ve bana cenneti kazandıracak bir şey öğretir misin?
0: Peygamberimiz bu adama şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl. Farz olan zekatı ver. Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.
4: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
5: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan,
2: senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz şöyle buyurdu. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Allah'ım beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzelini ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.
6: Amin.
4: Allah'ım işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, bizi affet.
0: Konuşulanları bulunduğu odadan işiten Hazreti Ayşe, Peygamberimiz evine döndüğünde ona şöyle bir soru yöneltti.
7: Ya Resulallah, az önce yıldızların kaymasından bahsediyordunuz. Kahinlere haber ulaştıran habercilerden bahsettiniz. İslam öncesi devirde Mekke'de kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri bazen gerçek çıkardı. Bu nasıl oluyordu?
0: Peygamberimiz eşinin sorusunu şöyle cevapladı. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
7: Ha, demek öyle. Ondan bazı şeyleri doğru söyleyebiliyorlar. İnsanlar da buna inanarak geleceği bildiğini sanıyor. Ne büyük cehalet. Gaybı Allah'tan başkası bilebilir mi?
0: Resulullah her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu. Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hazreti Ebubekir çıka geldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak "Buraya niçin geldin Ebu Bekir?" diye sordu.
8: Sizinle karşılaşma ümidiyle evden çıkmıştım. Şu yaklaşan Ömer değil mi? Evet, evet o.
0: Resulullah ona da aynı soruyu yöneltti. Bu vakitte seni buraya getiren nedir ey Ömer?
9: Açlık ey Allah'ın Resulü. Yiyecek bir şeyler bulurum diye evden çıkmıştım.
0: Resulullah'ı evinden çıkaran da aynı sebepti. Günlerdir evlerinde sıcak bir yemek pişmiyor, bulabilirlerse kuru ekmek ve hurmayla açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Ben de biraz açım diye yanıtladı Hazreti Ömer'i.
8: Ebu Leysem'e mi gitsek?
9: Olabilir. Ensar arasında en çok hurmalığı ve koyunu olan odur. Üstelik misafire ikram etmekten de çok hoşlanır.

0: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Ebul Heysem evde miydi?
0: Bize içme suyu getirmeye gitti.
1: O zaman selamımızı söylersin.
0: Gideli çok oldu, gelmek üzeredir. Siz avluda istirahat edin biraz. Çok bekletmez, gelir.
2: Başka bir zaman uğrarız inşallah.
0: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebul Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
1: Yükün ağır, yardım edin.
3: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Gelişinizle beni o kadar memnun ettiniz ki anlatamam. Buyurun ayakta kalmayın, bahçemde güzel gölgelikler var. Şuraya şu sergiyi serelim. Heh, oldu. Böyle oturun lütfen. Nasılsınız?
1: Elhamdülillah, İyiyiz. Sen nasılsın?
3: Şükürler olsun, ben de iyiyim. Evde su bitmiş, onu getireyim diye ilerideki kuyuya kadar gitmiştim.
2: Bu işlerini yaptırabileceğin bir yardımcın yok mu Ebul Heysem?
3: Şimdilik yok. Peygamberimiz ailenin ağzına koyduğun her lokma sadakadır diyor ya. Onun ecrini de almış olmayı umuyorum.
2: Allah mükafatını bol bol versin.
3: Amin. Siz biraz soluklanırken ben size hurma getireyim. Bu sene şu taraftaki ağaçların meyvesi çok bol ve çok lezzetli oldu. Bu taraftakilerse nedense iyi ürün vermedi. Size bir hurma salkımı getireyim, bakalım beğenecek misiniz? İşte burada. Şu salkımda olgunlaşmış hurmalar da var, tam olgunlaşmamış olanlar da.
4: Bunun üzerine Resulullah, bize hurmanın olgunlarından seçip getirseydin ne iyi olurdu, dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, olgun olanlarını ve olmayanlarını sizin seçmenizi ve hangisinden arzu ederseniz onu yemenizi istedim.
2: Bismillah.
1: Bismillah. Allah sana bol ürün ihsan etsin. Çok lezzetliymiş.
2: Allah razı olsun.
3: Afiyet olsun ne demek?
2: Kesene bereket.
3: Siz beni 3 şerefli misafirle onurlandırdınız. Bu ne ki? Daha bir koyun keseceğim.
4: Peygamber Efendimiz Ebul Heysem'in bir koyun kesmek niyetiyle eline bıçağı aldığını görünce sakın sağmal olanlarına dokunma buyurdu.
3: Tabii, arzu ettiğiniz gibi birini keseceğim. İşte oldu. Buharı üstünde. Süt veren hayvanlardan biri değil, endişelenmeyin. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. İnşallah lezzetlidir. Bu da yeni getirdiğim su. Bu kuyunun suyu hem serin hem de tatlıdır. Afiyet şifa olsun. Haydi buyurun.
2: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
1: Evet. Kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebul Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
3: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı. Her zaman beklerim.
1: Eksik olma. Allah razı olsun.
4: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebul Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ مَا تَقُولْ فَقَدْ بَهَتَّهِ
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
2: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel haseneh temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir. Kırk hadiste iyilik.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve "Bunu halka dağıt," dedi şeklindedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız."

Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
2: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler: ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
2: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca, o: elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya: dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
2: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: الشيطان وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
2: Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse, Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, ''Ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor.'' diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: ''Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alma. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki, onu yaptığımda cennete gireyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın.'' buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İyyakum vel hasad. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ.
2: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala

0: insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz" buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur: "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin." Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Enes radıyallahu anh أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.

İhanet. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Hendek Savaşı esnasında müşrik ordusu Medine'yi kuşatmıştı. Müslümanlarla Yahudiler arasında imzalanan antlaşmadan dolayı Medine'ye yapılan bir saldırıya topluca karşılık vermeleri, Medine'yi hep birlikte savunmaları gerekiyordu. Fakat müşrik ordusunu çok güçlü gören ve Müslümanları yok etme fırsatını yakaladıklarını düşünen Kurayzalılar, antlaşmaya muhalif davranmaya başladılar. Müslümanlar da 10 bin kişilik müşrik ordusundan ziyade Kurayzalıların saldırılarını önlemekle uğraştı ve bu ihanetten dolayı büyük sıkıntı yaşadılar. Allah Resulü Kurayzalılarla değişik vesilelerle anlaşmaya çalıştı ama kabul etmediler. Fakat işler hiç de onların tahmin ettiği gibi olmadı. Yaklaşık bir ay süren, Allah Resulü ve yanındakilere çok sıkıntılı günler yaşatan Hendek Savaşı, nihayet Allah'ın yardımıyla zaferle sonuçlanmıştı. Herkesin aklında Kurayzalıların ihanetinin hesabının sorulması vardı. Zira Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştu. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Hazreti Peygamber de bu doğrultuda hareket etti ve ashabına her kim işitmiş ve itaat etmişse ikindi namazını Kurayza yurduna varmadan kılmasın dedi. Bu Kurayzalılara karşı yapılacak bir harekatın çağrısıydı. Hemen yola çıkıldı ve Kurayza kalesinin önüne geldiklerinde Hazreti Peygamber onların önderleriyle görüşmek istedi. Fakat onlar kalelerine yaklaşmakta olan Allah Resulü'nü taş ve ok yağmuruna tuttular. Böylece kuşatma başlamış, kuşatma uzadıkça da Kurayzalıların sıkıntısı artmıştı. Bunun sona erdirilmesi için farklı teklifler sunmuşlar fakat Allah Resulü kabul etmemişti. Son olarak Hazreti Peygamber'e aralarında bir hakem tayin edilmesi halinde onun vereceği hükme razı olacakları teklifini ilettiler. Allah Resulü bunu kabul etti ve hakem olarak kimi istediklerini sordu. Onlar da Sa'd bin Muaz'ı istediler. Zira Sa'd onların eski dostuydu. İki taraf arasında hakem tayin edilen Sa'd, savaşta yaralandığı için hasta yatağından kaldırılıp savaş alanına getirildi. Sa'd, verdiği hükme herkesin razı olup olmayacağını sorduktan ve herkesten onay aldıktan sonra ihanetin cezasını şu şekilde açıkladı. Yahudiler silahlarını bırakıp teslim olacaklar. Yetişkin erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, mallarına el konulacak. Sa'd'ın bu hükmü Yahudileri derin bir üzüntüye sevk ederken, onların yaptıkları ihanetin yanlarına kâr kalmayacağını gören Müslümanları sevindirdi. Allah Resulü de, "Sen onlar hakkında muhakkak mutlak melik olan Allah'ın hükmüne uygun hüküm verdin." diyerek Sa'd'ın hükmünü onayladı. Sa'd bu hükmü muhtemelen Tevrat'a göre vermişti. Çünkü o, Yahudileri çok eskiden beri tanıyordu. Zaten Kurayzalılar da onunla eskilere dayanan ilişkilerinden dolayı onun hakemliğine sığındılar. Ayrıca Sa'd'ın hükmünü açıklamasından sonra Kurayza Yahudilerinin bu hükme hiçbir şekilde itiraz etmemeleri de bu hükmün kendi kutsal kitaplarına uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Sa'd'ın açıkladığı hüküm Tevrat'ın bu durumda ortaya koyduğu hükmün aynısıydı. Sonuç olarak Kurayza Yahudileri, Allah Resulü'nü ve ona inananları yardımlarına en muhtaç oldukları günde aralarındaki

Ureynelilerdi. Ureyne kabilesinden bir grup Medine'ye Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve İslam'a girdiklerini açıkladılar. Akabinde de bu adamlar, "Ey Allah'ın peygamberi, bizim sürülerimiz vardı. Sulak arazide ziraat yapan insanlar değildik. Dolayısıyla biz çöl hayatına alışkınız. Medine'nin havası bize pek yaramadı." deyip Medine'de ikamet etmek istemediler. Resulullah onlara zekat develerinin ve çobanlarının bulunduğu kırsal alana, meraya gitmelerini ve o develerin sütlerinden içmek suretiyle yaşamlarını idame ettirmelerini söyledi. Ureyneliler oraya gittiler, develerin sütleriyle beslendiler, güç ve kuvvete kavuştular. Nitekim Harre denilen mevkiye geldikleri zaman İslam'ı reddettiler. Hazreti Peygamber'in çobanını öldürdüler ve develeri önlerine katıp götürdüler. Hazreti Peygamber bu durumu öğrenince onları yakalamak için bir birlik gönderdi. Gönderilen birlik onları yakalayıp Medine'ye getirdi. Allah Resulü hiçbir hak hukuk tanımadan sahip oldukları her şeye ve kendilerine bahşedilen tüm nimetlere ihanet eden bu hainleri en ağır şekilde cezalandırdı. Diğer taraftan bir kimse ihanete zorlanmış, canını, malını, ailesini korumak için hainlik yapmışsa, kasten hainlik yapanlarla aynı şekilde değerlendirilmemiş, özründen dolayı affedilmiştir. Allah Resulü'nün gizlice yürüttüğü Mekke'nin fetih hazırlıklarını Mekkeli müşriklere bir mektupla haber vermeye çalışan Hatib bin Ebi Belta gibi. Ancak Hatib'in mektubunu müşriklere götüren elçi yakalanır ve mektup Hazreti Peygamber'e getirilir. Hazreti Peygamber Hatib'a, "Seni böyle yapmaya ne sevk etti?" diye sorar. Hatib, "Vallahi ben Allah'a ve Resulüne inanmayan biri değilim. Ben sadece aileme ve malıma Mekkelilerin zarar vermemesi için bunu yaptım. Senin muhacir ashabından her birinin Mekke'de ailesini ve malını koruyacak akrabaları var. Halbuki benim kimsem yok. Ben onlarla sadece antlaşmalı bir kimseyim, Kureyş'ten değilim," der. Hatib'in bu savunması üzerine Hazreti Peygamber, "Hatib doğru savunma yaptı. Ona hayırdan başka bir şey söylemeyin," buyurdu. Netice itibarıyla dünyada sahip olduğu her şey kendisine emanet olarak verilen insanoğlu, bu emanetlere riayeti ölçüsünde ya emin ya da hain sıfatını kazanır. Kendi canına, sağlık ve sıhhatine gereken özeni göstermeyen, kendini bilerek tehlikeye atan kişi, kendisine karşı, çoluk çocuğunun maddi ve manevi ihtiyaçlarına duyarsız kalan kişi, ailesine karşı, çalıştığı işe gereken önemi vermeyen ve özeni göstermeyen kişi işverenine karşı, yaşadığı doğal çevreyi tahrip eden, kirleten, yaşanmaz hale getiren kişi içinde yaşadığı çevreye karşı, toplumuna karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi içinde yaşadığı topluma karşı, devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi devletine karşı, geçmişlerinden tevarüs ettiği manevi değerleri taşımayan, kendisinden sonraki nesillere aktarmayan kişi de değerlerine karşı bir nevi ihanet içerisinde demektir. Allah Resulü'nün bu konudaki uyarısı ise son derece açıktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
2: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor: Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا
0: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Arba'un men kunne fihi kâne munafikan hâlisâ. وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا اِذَا اْتُمِنَ خَانٍ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرْ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرْ
2: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatrını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin

0: bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var, buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, İdeal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
0: An Aişe radıyallahu anha an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية وفي الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin mealindeki ayeti okurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
2: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.

Dine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.
1: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah "Evet" buyurdu. Sonra Hazreti Ömer "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet" diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İzâ hemme abdî bi hasene ve lem ya'melhâ ketebtuhâ lehu hasene fe in amilehâ ketebtuhâ aşra hasenât ilâ seb'imi'eti di'af ve izâ hemme bi seyyi'e وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً
3: İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa, 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa, onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel Allah katında makbul değildir. Samimi niyet en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır. Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir.

0: Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse bizim hem düşüncelerimizin hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil, sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Cahiliye dönemi Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, İçinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine, bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı Saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına Mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı Saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak belgeler niteliğindedir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cahiliye edebiyatında ahlak kelimesine rastlanmamaktadır. Bu kelimenin tekili olan hulk ise nadiren kullanılmıştır. Bir ölçüde iyi ahlakın anlamını ifade etmek üzere mürû'e, mürüvvet tabirine daha çok rastlanır. Ayrıca hayır, maruf ve hak gibi ahlaki muhteva taşıyan kavramlar

Şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra, bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine, ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, İnsanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O, dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse, ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak, İnsanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur. Bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul
malı hususunda Allah'tan

korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır, Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında, Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a

0: sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
1: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamber'i bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
4: "Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?"
3: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
5: "Sözleri bunlar. Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması.
5: O bir şair. Kain. Bir şairin sözleri bunlar."
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
3: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
7: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
4: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
3: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
4: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
3: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hüsnü hal.
5: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isifası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensara ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam, benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü, peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam, ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a giriş

İşimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet.

0: Cennet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
6: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyar olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
1: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
6: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
7: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
0: 101. Bölüm.
7: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
8: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
9: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
8: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
10: Evet, anladık, merak etme.
9: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
11: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
10: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
7: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
12: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
11: Ne oluyor?
12: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
13: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
14: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
13: Baskına uğradık, kılıcını al.
14: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
12: Aman oğlum, bunların karşısında çıkma.
13: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
12: Eşkıya ile konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
14: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babanla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
12: Oğlum, ya size bir şey olursa?
14: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

0: etmişler.
1: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
2: Ben mi korkuyormuşum?
0: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Tamam. Allah'a emanet ol.
4: Kadın kaçıyor, yakalayın.
2: Gel buraya.
4: Al sana.
0: Ah!
4: Oğlum!
0: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüm.
2: Gel buraya. Aa! Yakaladım işte.
3: Bırak beni. Bırak beni pis herif. Bırak.
2: Al sana.
3: Ah!
5: Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
6: Gelenler var.
4: Toplanın, toplanın, dönüyoruz.
2: Şu adamın da işini bitirseydik.
4: Bırakın şimdi onu, alacağımızı aldık, hadi.
5: Kadın hala baygın mı?
2: Evet, benim atımın üstünde.
4: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
2: Evet.
7: Yürüyün, dönüyoruz.
4: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
0: Oğlum!
5: Oğlum!
7: Ebu sen, neler oldu burada?
5: Baskın yedik Selem'e. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
7: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
5: Şu tepenin ardına doğru.
7: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söyle Medine'ye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
5: Tamam. Ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
4: Hey kadın. Bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
1: Uyumuş baksana. Bırak kadını.
4: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
1: Tamam. Sen dinlen ben bakarım.

İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla, tam zamanı. Hadi bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba, atba. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu? Sevgili sahibine. Allah'ım, beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi Atba, gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.
1: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocuk sevgisi. Ebu Katade el-Ensari anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükua giderken yere koyuyor, kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. Bu şekilde namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değildir. Onun Hazreti Fatma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddad bin El-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddad, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz, "Hiçbiri değil. Oğlum beni binek yaptı. İşini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim" karşılığını verdi. Diğer bir rivayete göre de bir gün torunu Hazreti Hüseyin'i omuzunda taşıdığını gören birisi, "Ey çocuk, bineğin ne güzel" diye seslenince Allah Resulü, "O da ne güzel binici" diyerek mukabelede bulundu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bir yandan insanları rahmet kaynağı olan İslam dinine çağırırken, diğer yandan şefkat ve merhamet kanatlarını onlar üzerine germiş, temizlik ve masumiyetin simgesi olan çocuklara da ayrı bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kaynaklardan öğrendiğimize göre onun bu sevgisi torunlarıyla sınırlı değildir. Örneğin bir defasında hanım sahabilerden Ümmü Kays binti Mihsan'ın henüz süt emme çağında olan çocuğunu kucağına aldığında çocuğun bir azizliğiyle karşılaşmış, bunu önemseyen Hazreti Peygamber biraz su isteyerek gerekli temizliği yapmakla yetinmişti. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in insanların en güzel ahlaklısı olduğunu belirttikten sonra onun annesi Ümmü Süleym'i her ziyaretinde sütten yeni kesilmiş anne bir kardeşi Ebu Nümeyr'e "Ey Ebu Umeyr, küçük kuş ne yaptı?" diyerek takıldığını nakleder. Nugayr, Ebu Umeyr'in oynamayı çok sevdiği serçe büyüklüğünde bir kuştur. Çocuk sevgisi Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına da koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Ana babanın çocuklarına doğal olarak gösterdikleri bu ilginin, daha sonra çocukları tarafından kendilerine aynı doğallıkla gösterilmediği de bir gerçektir. Onun için bazı yorumcular, Kur'an'da ana babaya gösterilmesi gereken saygı ve hizmete çokça atıfta bulunulmasının ve onlara karşı yapılan saygısızlığın haram kılınmasının sebebini açıklarken, bu gerekçeyi de dile getirmişlerdir. Yaratıcının insan fıtratına koyduğu bu yüce duyguya rağmen, o fıtrata yabancılaşmış bazı kimselerin koruyup gözetmeleri gereken yavrularından kız olanlarını çeşitli gerekçelerle diri diri toprağa gömerek yok ettiklerini Kur'an bize haber vermekte ve bunları şiddetle kınamaktadır. Bu çirkin ve vahşi uygulamaya şahit olan bir cemaatin önünde kız torununu omuzuna alarak namaz kıldıran bir peygamberin vermek istediği mesaj ne kadar anlamlıdır. Sevgili Peygamberimizin çocuklara gösterdiği sıcak ilgi ve şefkat, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sert mizaçlı bazı bedevilerin şaşkınlığına yol açmıştır. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre, bir gün Akra bin Habis et-Temimi, torunu Hazreti Hasan'ı öperken gördüğü Resulullah'a hayretle karışık şu itirafta bulundu: "Benim 10 tane çocuğum var, hiçbirisini öpmedim." Allah Resulü ona doğru baktı ve şöyle dedi: "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." Diğer bir rivayette ise, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz öpmeyiz." şeklinde şaşkınlığı ifade eden bir bedeviye Hazreti Peygamber, "Allah kalbinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim?" karşılığını verdi. Çocuklara karşı bu denli sevgi ve şefkat dolu bir peygamberin ümmeti olarak bugün hangi durumda olduğumuzun bir muhasebesini yapmak zorundayız. Ülkemizde halen cahiliye Arapları gibi çocuklarının çokluğuyla övünen fakat onlarca çocuğunun adlarını bile bilmeyen insanlarımızın sayısı az değildir. Müslüman olan bu insanların yolunda olduklarını söyledikleri peygamberlerini gerçekten tanıdıkları ise şüphelidir. Şekli bir sevgi gösterisinden bile mahrum böyle ebeveynlerden, çocuklarının maddi ve manevi gelişimine destek verip onları topluma yararlı iyi birer insan olarak yetiştirmelerini beklemek hayaldir. İşte bu yüzden hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir şey bağışlayamaz hadisi gereğince, özellikle çocuklarımızın manevi gelişimini sağlayacak ve diğer dünyalarını zenginleştirecek kalıcı bir miras bırakmadıkça onları gerçekten sevdiğimizi iddia edemeyiz. Kendi günahlarımız için çocuklarımızı feda etmek de günümüzün ayrı bir toplumsal yarası haline gelmiştir. Neredeyse her gün eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden kişilerin haberleri basında yer almaktadır. Ya geçim sıkıntısından veya namus meselesinden ya da basit bir tartışmanın alevlenmesinden kaynaklanan aile facialarında sanki baş sorumlular çocuklarmış gibi eline silahı alan için en kolay hedef beşiğinde veya yatağında uyuyan masum bebekler ve çocuklar olmaktadır. Yeri geldiğinde onları korumak için canımızı bile vermeyi göze aldığımız bu yavruları gözümüz kırpmadan öldürtecek kadar bizi canavarlaştıran nedir? Bunun üzerinde düşünelim ve yapılan yanlışların faturasını onlara çıkartmayalım. Kendi günahlarımız için bu çocuklara kıymayalım. Nesebinden şüphelensek de, bizden sonra kimlerin elinde kalır diye endişelensek de, bu günahsız yavruları vehimlerimize kurban etmeyelim. Kendimizi savcı ve hakim yerine koyarak dünya ve ahiretimizi karartmayalım. Dünyevi adalet yerini bulsa da bulmasa da, ilahi adaletin mutlaka gerçekleşeceğini bilerek son kararı büyük mahkemeye bırakalım. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül süruru çocuklarımızın bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cennet, sonsuz mutluluk. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Said! Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa, ona cennet vacip olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun, harama bakmaktan sakının, elinizi kötü işlerden çekin. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım.

0: Hemam bin Münebbih bize Ebu Hureyre'nin Resulullah'tan naklettiği hadislerdir diyerek bir takım hadisler zikretti. Onların birisi de şuydu. Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en düşük makamı ona Allah'ın dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Süheyb'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
1: Hazreti Ömer, bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Ölümü Hatırlamak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 578 no'lu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Hattan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hutûtan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı çizgiler çizdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir muallim idi. Daha önceki hadislerde mesajını muhatabına ulaştırmak için pek çok isabetli yöntemler kullandığına tanık olmuştuk. Ve bunların tamamına yakını hayatın içerisinde yaşanan gerçeklikler, duygularıyla, hisleriyle, etkileriyle, heyecanlarıyla, dolayısıyla anlaşılması bizatihi vakanın yaşanmasıyla eşdeğer bir öğretim biçimi. Muazzam. caddesinde, sokağında, bahçesinde, savaş meydanında, camisinde, pazarında, insanların hayatına dokunarak asr-ı saadeti inşa etmek. O güzide sosyal yapıyı oluşturmak ve bunun yayılımını etrafta buna tanık olan herkes üzerinden sağlamak. Onlara bilginin değerini ve kıymetini öğreterek bunu başarmak. Böylece hiç kimse tanık olduğu bir bilgi kırıntısını dahi yerde bırakmıyor, alıyor, öpüyor, başının üstüne koyuyor, varıp onu ailesinde anlatıyor, iş yerinde anlatıyor, çocuklarına öğütlüyor, yolda arkadaşıyla paylaşıyor. Bu çok önemli. İnsanları aynı yerde toplayarak dört duvar arasında soyut bir eğitim yapmak yerine insanların arasına karışarak hayatın içerisinde somut bir eğitim yapmak. İşte Resulullah'ın modeli. Ama bu dokunuşun oracıkta öylece kadük kalmaması için yayılmasını sağlayacak tedbirleri almak. Topluma bilginin değerini aşılamak. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De ki bilenlerle bilmeyenler hiç bir olurlar mı? Herkes bilgiye susamışçasına birbirine bilgi aktarıyor. Komşular gün geliyor nöbetleşiyor. Hazreti Ömer komşusuyla nöbetleşirmiş. Bir gün o Resulullah'ın mescidine gidiyor. Akşama kadar olup bitenleri, gelen ayetleri, Resulullah'ın söylediği sözleri öğreniyor, kavruyor. Gelip akşamını Hazreti Ömer'e aktarıyor. Sonraki gün Hazreti Ömer gidiyor. Bu kez komşusu işine gücüne bakıyor. İnsanlar bilginin değerine o denli vakıflar ki herkes öğrendiğini paylaşıyor. Dolayısıyla Resulullah A sokağında bir dokunuşuyla bir davranış sergiledi mi amel olarak, yahut bir ifadesiyle bir söz söyledi mi kavil olarak, bu arada kalmıyor, topluma sirayet ediyor. Büyük muallim Allah'ın Resulü bu şekilde dünyayı değiştirdi. İnsanlık tarihini en güçlü değiştiren bir numaralı şahsiyet. Bugünkü batılı mahfillerde yapılan araştırmaların neticesi bu. İnsanlığın tarihine en güçlü tesiri yapmış bu şahsiyet, vahyin yönetiminde ve vahyin kontrolünde. İşte şimdi bu büyük muallimi adeta tahta kullanırken görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kez şekil çizerek, yani grafik üzerinden, hat üzerinden, geometriyi kullanarak, çünkü bu çizgiler yazı değil, yere çizdiği şekiller onun, Hazreti Enes özetle bazı çizgiler çizdi diye tanımlıyor. Fekale, sonra dedi ki, hâzel insanu ve hâze eceluhu. Belli ki bu çizdiği çizgilerden birine işte bu insan diye göndermede bulunuyor. Şu gördüğünüz insan olsun, orada bir çizgi. Ve hâze eceluhu. Şu çizgi de onun eceli. Demek ki bir çizgi var. Bu insanı temsil ediyor. İlerleyen bir çizgi bu. Beri tarafta başka bir çizgi var. O da onun ecelini temsil ediyor. O da ilerleyen bir çizgi. Dolayısıyla ilerleyen iki çizginin bir yerden sonra kesişmesi söz konusu. Paralel olmadığı sürece uzattığınız her iki çizgi illaki bir yerde kesişecektir. Hatta paralel çizgiler dahi küresel düzlemlerde illaki kesişirler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yahut buna benzer bir geometrik kaideyi orada resmetmiş olmalı ve biri birine ilerlettiği bu iki çizginin kesiştiği ana işaret ederek, yani ecel çizgisinin insanın emel çizgisini kestiği an. Çünkü insan yarınlara yönelik olarak bir beklentiyle ilerliyor. Onun motivasyonu yarın, yarın, yarın.

psikolojisi farklı. Bunlar buradan öteye gönderebildikçe hayatlarını değerlendirdiklerini düşünüyorlar. Yarına çıkacaklarsa şayet, çıktıklarında da yine öteye bir şeyler tahvil edebilmenin, ahirete bir şeyler yatırım yapabilmenin heyecanıyla hayatı yaşıyorlar. Hak Teala'nın وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her kişi yarın için öteye ne gönderdiğine odaklansın. Oraya baksın. Asıl skor orada. Yoksa buradaki birikim yığılma şeklinde sadece bir yüke dönüşür ve ansızın ayrılıkta bütün bağlantı kesilir. Öteye kendin için bir şey ayırmadıysan artık bir anlamı yoktur. Senin bile değildir. Bu sadece mülk açısından böyle. Diğer taraftan ibadetler var, namaz var, oruç var, Yaradan'a karşı sorumluluklar var, hayatta olur dedikleri var, olmaz dedikleri var, yasakladıkları var, uzak dur dedikleri var. Bunların hepsi kişinin iyi bir yaşam ortaya çıkarmak için ötede Rabbi ile buluşacağı o vuslat gününe dair hayatının motivasyonunu oluşturur. Yani bunun için yaşar. Günü kapattığında o günde olup biten her şeyin dökülüp o günde kalacağını ama öteye gönderdiklerinin ileride kendisinin karşısına geleceğini bilir. Şimdi bu iki insan tipi arasındaki farkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer çizdiği ecel çizgisiyle deşifre etmek istemiş. Kağıt üstünde, daha doğrusu toprak üstünde görünür kılmak istemiş. Çünkü çokları emel çizgisi peşinde, yani yarına dair ve geleceğe dair beklentilerini kovalarken ansızın bir ecel çizgisinin yollarını keseceğini göz ardı ederler. Bilmezler diyemeyeceğim, bu bilinmeyecek bir şey değil. Anlamazlar diyemeyeceğim, bu anlaşılmayacak bir şey değil. Hayatın gözle görünen bir gerçeği. Aynı koşu yolunda kendinden önce onlarcasının önünü kesen ecel çizgisinin senin de önünü keseceğini çok iyi bilirsin. O yüzden insana ne kalır? Sadece göz ardı etmek. Yani yok saymak. Bildiği, farkına vardığı bir şeyi göz ardı edip yokmuşçasına davranmak. Bu talihsiz bir durum, insana yakışmayacak bir durum. Çünkü hamakat temelli bir durum. Hiç makul değil. Ama gelin görün ki insanların çoğu böyle davranır. Ecel çizgisi hayatlarını kesmeyecekmiş gibi davranır. Resulullah bunu zemine çizerek görünür hale getirdi ve dedi ki insanın emel çizgisi ne kadar uzarsa uzasın illaki bir yerden sonra ecel çizgisiyle kesişmek zorunda. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ buyurmuş ki o böyle emeli beklentisi ve arzusu istikametinde ilerleye dururken اِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ diğer hat yakından çıkıp geliverir. Birden karşısına çıkar. Bir bakmışsın ki ecel çizgisi yolunu kesmiş. Derler ki çok uzaktan gelen kimse baktıkça böyle daha çok var, daha çok var, daha çok var dedirtir. Ama onun gelip yanından geçmesi ansızın olur. Çok çabuk olur. Gelene kadar ki olan zaman seni yanıltmasın. Geldiği ve seni alıp götürdüğü an ansızın gerçekleşir. Yaklaşıyorsa gelecek demektir. Hazıra daha dayanmaz. Malda mülkte öyle olduğu gibi zaman sermayesinde de öyledir. Değil mi ki saniyeler sayılıdır? Saatler sayılıdır, günler sayılıdır, haftalar, yıllar sayılıdır. Nihayetinde soluduğumuz bu nefesler sayılıdır, ansızın bitiverir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumu hat olarak toprak üzerinde görünür kılması, soyut düşüncenin geometrik karşılığı olarak son derece çarpıcı. Çünkü insan yukarıdan bakarken çizgilerin

0: ileride kesişecekleri yeri hemencecik görüverir. Çizginin kendi içinde ilerlerken hissiyatını kaçırabilirsin belki. Sarfı nazar edebilirsin belki, görmezden gelebilirsin belki. Ama dönüp yukarıdan çizginin ilerleyişine baktığında ecel çizgisinin de buna doğru nasıl yakınlaştığını gördüğünde sokağın çıkmaz olduğunu, yolun kapalı olduğunu hemencecik kestiriverirsin. İstemiş ki Allah'ın Resulü bu durumu şekli olarak ifade edip hafızalara kazısın. İmam Nevevi de ölümü hatırlamak başlığı altında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta en güçlü vaiz olarak insana içinde bulunduğu yolculuk gerçeğini güçlü bir biçimde hatırlatan bir hatırlatıcı ve uyaran olarak bunu tablo haline getirmiş, yere kazımış. Bakan herkesin hafızasında resmi oluşsun diye. Ecel çizgisiyle at başı yarıştığımız bu hayatta ölüme karşı illaki kaybedeceğimiz bir mücadeleyi veriyoruz. Asla ölümü yenemeyeceğiz. Bu açıdan baktığınızda bu kaybedilmiş bir savaştır. Amaç hayatı sürdürebilmek ise bu asla gerçekleşmeyecek bir şeydir. Buradaki hayat son bulmaya mahkumdur. Bu yüzden Cenab-ı Hak bizi yeni bir hayata, hem de adına hayvan dediği gerçek hayata davet ediyor. Bitimsiz, sonsuz ve ebedi olarak ölümü ve gerçeğini bu denli görünür kılmak hayatı mazbut hale getirir ve ahireti inşa eder. Kişiyi ebedi saadete hazırlar. Allah Zülcelal Hazretleri de bunu hayatın içerisine yerleştirmiş. Dileseydi hepimizi topyekün yaratır, hep birlikte aynı ortamda göz açabilirdik, bir rüyada açtığımız gibi ve sonrasında hepimizi ansızın hayattan koparabilirdi. Hiçbirimiz, hiçbirimizin ölümüne yahut doğumuna tanık olmayabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle ölümü daha bir görünür kılmak için, yolculuğumuzu müşahede edilebilir kılmak için ardışık bir halde nesiller olarak, kuşaklar olarak bizi dünyaya getirdi. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sonra onların ardından sizi hayatın içerisine gönderdik. Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz. Dolayısıyla öncekilerin gidişine tanık oluyor her nesil, sonrakilerin de gelişine tanık oluyor her nesil. Kendisi arada gelişten gidişe doğru ötelendiğini bizatihi yaşıyor. Çocukken orta yaşlıları görüyor, orta yaşa geldiğinde ardından gelen çocukları, yeni nesli görüyor. Tam o esnada önündeki nesil yavaş yavaş hayattan ayrılıyor ve bu kez onların yerini almaya başlıyor. Artık hayattan ayrıla yazdım olan zümrenin içerisinde kalıyor. Ölüm bu kadar çocukluktan itibaren hayatın görünen yanı olarak hep karşımızda duruyor. Dolayısıyla hayatta bu denli belirgin olan ama hayatta en çok göz ardı edilen bu realiteyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerekirse yere çizerek, gerekirse hutbede, vaazda konu ederek, gerekirse çarşıda, sokakta, pazarda insanlara hatırlatarak koca bir ömür geçirdi. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا Ey insanlar! Hayatı başıboş ve sorumsuz yaşarsanız, hayatın sahibine karşı mahcup olursunuz. Ve bundan ötürü o, sizi yakıcı bir azap ile cezalandırır. Ben sizi uyarmış olayım. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا Geride sizi bekleyen zor bir gün var. Hayat sahipsiz değil, muazzam bir kudretin, yüce bir kudretin eseri ve sizler ona aitsiniz ve o sizin önünüzü ölüm ile kesti. Buyurdu ki, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ Aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz, وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Ve biz geçilecek değiliz. aşamazsınız bizi. Geride bırakamazsınız. Elimizden kurtulamazsınız. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Yerde yaptıklarınızla, gökte yaptıklarınızla bizi aciz bırakamazsınız. Gün gelir, ölümün de hakkından geliriz. Yanılsaması içerisinde bulunanlar. Gün gelir insanlık neslini gezegenler arası bir nesle dönüştürür. Sonsuzlaştırırız heyecanı içerisinde kalanlar. Yaradan Allah Azze ve Celle ölümü her şeye takdir etti. Her şey sona doğru ilerliyor. Günden güne yaşlanmak, yıpranmak, bozulmak ve kötüleşmek, yaratıcının bu hayatta her şeye yerleştirdiği temel bir hükmü, entropi dediğimiz termodinamiğin temel yasası. Günden güne düzenini kaybetmek, örselenmek, bozulmak, kötüleşmek. İnsan için de böyle. Her şey için olduğu gibi. وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا Güneş de o karar kılacağı sona doğru koşturuyor. İnsan da düşüp öleceği yere doğru koşturuyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Biz kime ömür verirsek onun yaratılışını ters yüz ederiz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yoksa sizler akletmiyor musunuz? Okuduğumuz bu rivayeti رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ İmam Buhari rivayet etmiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.
1: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

0: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi, kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Kamu spotu.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
3: Kamu spotu.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır.

İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.
1: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur demiştir.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu 5 şeydir veya şu 5 şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
3: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, sessiz kalmasıyla buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna vaat etmesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde insanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah 3 ve kul 7 merrat Eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa 1 kirat, gömülünceye kadar kalırsa 2 kirat sevap kazanır dedi.

Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."

0: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu.

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالْ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
3: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında, kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibun tâibun, âbidun sâcidun, li rabbina hamidun. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
3: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine

0: dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona, neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı sever.

0: て。
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? "Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Riya. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa, Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de herhangi bir hayrı gösterişçe yaparsa, Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır buyurdu. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunması, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkaları görsün diye açıktan yapmasıdır. İyilikleri, amelleri ve ibadetleri sırf başkaları duysun diye yapmak da sümadır ki, bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatler elde etme amacı vardır. Eğer yapılan iyi amellere ve ibadetlere riya karışırsa, Allah katında bunların hiçbir değeri kalmaz ve kişi ahirette umduğunu bulamaz. Hatta insanların dışarıdan bakarak takdir etmelerine karşın, kişinin tutum ve tavırlarında Allah rızası bulunmayıp gösteriş çabası ön plana çıktığı için mükafat alması bir yana kişi cezalandırılmayı hak etmektedir. Hazreti Peygamber'de riya maksadıyla yapılan davranışların ahirette açığa çıkacağını şöyle haber vermiştir. Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurma olduğunu ortaya çıkarır.

İnsanı riyakarlığa sevk eden sebeplerin başında kendini beğenme duygusu gelir. Kötülenmekten korkma, şan, şöhret ve bir takım menfaatlere ulaşma isteği de insanı riyakar olmaya iten sebeplerdir. Başkaları tarafından takdir edilme ve beğenilme insanın nefsini okşayan bir durumdur. Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzusu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır. Zamanla insanların yanında başka türlü, yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve iki yüzlü bir kişiliğe bürünür. İnsan bazen de başkalarının kendisine tenkit etmesinden, kınamasından ve ayıplamasından korktuğu için doğru olduğuna inandığı davranışları terk eder. Yahut bir takım menfaatleri gözeterek doğru olmadığına inandığı davranışları sergileyebilir. Böylece insanlara eylemleriyle yalan söyler ve insanları eylemleriyle aldatır. İnsanların

dünyada bu şekilde aldattığını düşünen riyakarın bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konur ve böylece hak ettiği gerçek karşılığı bulur. Bu bağlamda Resulullah kendileri için en fazla korktuğu şeyin küçük şirk olduğunu söylediğinde, "Ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir?" diye soran ashabına şöyle cevap vermiştir. "Riyadır. Yüce Allah kıyamet gününde kullara amellerinin karşılığını verdiği zaman, onlara dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın acaba onların yanında bir mükafat ya da hayır görebilir misiniz?" diyecek. Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah kullarının bütün yaptıklarını görür. Onların kalbinde olanı, yani neyi hangi niyetle yaptıklarını çok iyi bilir. Efendimiz bu hususta, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Ayrıca ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır buyurarak, niyetin güzel davranışlara ibadet değeri kattığını ifade etmiştir. Bunun için kul, ibadetlerini eda ederken yahut davranışlarını şekillendirirken Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket etmelidir. Hazreti Peygamber'in bu bağlamdaki ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu görmesen de, O seni görmektedir ifadesi bu bilinci hatırlatmaktadır. Dolayısıyla asıl olan ibadet olsun, hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak, aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet yapmak, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak, gizli yapma imkanı olduğu halde gösteriş için bazı ibadetleri açıktan yapmak, riyanın en tehlikeli olanıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, bir kişinin namaza durup da başka birisinin kendisine bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesini gizli şirk olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Allah namazlarını ciddiye almayıp namazlarıyla gösteriş yapanları kınamaktadır. Çünkü ibadeti Allah'a itaat için değil de insanların beğenisini kazanmak veya dünyevi bir makam edinmek beklentisiyle yapmak, ibadete bir nevi şirk karıştırmaktır. Bu şekilde ibadete karışan riyanın az olması da şirke düşme tehlikesini ortadan kaldırmaz. Bu doğrultuda Hazreti Peygamber'in ibadetlerin eda edilişinde gizliliği tavsiye ve teşvik etmesi, ibadetlere riya karışmasını önlemek açısından önemlidir. Konunun önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de, içerisine riya karışan ibadet ve amelin özünün yok olacağından, kuru bir davranıştan öte geçemeyeceğinden, müminlerin Allah'a kullukta riyadan uzak durmaları gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca riya ve riyakarlık münafıklara nispet edilerek şöyle buyurulmuştur. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

0: Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kısıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: Çocuk sevgisi. Ebu Katade el-Ensari anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükuğa giderken yere koyuyor, kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. Bu şekilde namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değildir. Onun Hazreti Fatma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddad bin El-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddad, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz, "Hiçbiri değil, oğlum beni binek yaptı. İşini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim." karşılığını verdi. Diğer bir rivayete göre de bir gün torunu Hazreti Hüseyin'i omuzunda taşıdığını gören birisi, "Ey çocuk, bineğin ne güzel." diye seslenince Allah Resulü, "O da ne güzel binici." diyerek mukabelede bulundu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bir yandan insanları rahmet kaynağı olan İslam dinine çağırırken, diğer yandan şefkat ve merhamet kanatlarını onlar üzerine germiş, temizlik ve masumiyetin simgesi olan çocuklara da ayrı bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kaynaklardan öğrendiğimize göre onun bu sevgisi torunlarıyla sınırlı değildir. Örneğin bir defasında hanım sahabilerden Ümmü Kays binti Mihsan'ın henüz süt emme çağında olan çocuğunu kucağına aldığında çocuğun bir azizliğiyle karşılaşmış, bunu önemseyen Hazreti Peygamber biraz su isteyerek gerekli temizliği yapmakta yetinmişti. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in insanların en güzel ahlaklısı olduğunu belirttikten sonra onun annesi Ümmü Süleym'i her ziyaretinde sütten yeni kesilmiş anne bir kardeşi Ebu Numeyr'e, "Ey Ebu Umeyr, küçük kuş ne yaptı?" diyerek takıldığını nakleder. Nugayr, Ebu Umeyr'in oynamayı çok sevdiği serçe büyüklüğünde bir kuştur. Çocuk sevgisi, Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına da koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu, Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Ana babanın çocuklarına doğal olarak gösterdikleri bu ilginin, daha sonra çocukları tarafından kendilerine aynı doğallıkla gösterilmediği de bir gerçektir. Onun için bazı yorumcular, Kur'an'da ana babaya gösterilmesi gereken saygı ve hizmete çokça atıfta bulunulmasının ve onlara karşı yapılan saygısızlığın haram kılınmasının sebebini açıklarken, bu gerekçeyi de dile getirmişlerdir. Yaratıcının insan fıtratına koyduğu bu yüce duyguya rağmen, o fıtrata yabancılaşmış bazı kimselerin koruyup gözetmeleri gereken yavrularından kız olanlarını çeşitli gerekçelerle diri diri toprağa gömerek yok ettiklerini Kur'an bize haber vermekte ve bunları şiddetle kınamaktadır. Bu çirkin ve vahşi uygulamaya şahit olan bir cemaatin önünde kız torununu omuzuna alarak namaz kıldıran bir peygamberin vermek istediği mesaj ne kadar anlamlıdır. Sevgili Peygamberimizin çocuklara gösterdiği sıcak ilgi ve şefkat, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sert mizaçlı bazı bedevilerin şaşkınlığına yol açmıştır. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre bir gün Akra bin Habis et-Temimi torunu Hazreti Hasan'ı öperken gördüğü Resulullah'a hayretle karışık şu itirafta bulundu. Benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirisini öpmedim. Allah Resulü ona doğru baktı ve şöyle dedi. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Diğer bir rivayette ise siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz öpmeyiz şeklinde şaşkınlığı ifade eden bir bedeviye Hazreti Peygamber Allah kalbinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim karşılığını verdi. Çocuklara karşı bu denli sevgi ve şefkat dolu bir peygamberin ümmeti olarak bugün hangi durumda olduğumuzun bir muhasebesini yapmak zorundayız. Ülkemizde halen cahiliye Arapları gibi çocuklarının çokluğuyla övünen fakat onlarca çocuğunun adlarını bile bilmeyen insanlarımızın sayısı az değildir. Müslüman olan bu insanların yolunda olduklarını söyledikleri peygamberlerini gerçekten tanıdıklarıysa şüphelidir. Şekli bir sevgi gösterisinden bile mahrum böyle ebeveynlerden, çocuklarının maddi ve manevi gelişimine destek verip, onları topluma yararlı iyi birer insan olarak yetiştirmelerini beklemek hayaldir. İşte bu yüzden hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir şey bağışlayamaz hadisi gereğince, özellikle çocuklarımızın manevi gelişimini sağlayacak ve diğer dünyalarını zenginleştirecek kalıcı bir miras bırakmadıkça onları gerçekten sevdiğimizi iddia edemeyiz. Kendi günahlarımız için çocuklarımızı feda etmek de günümüzün ayrı bir toplumsal yarası haline gelmiştir. Neredeyse her gün eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden kişilerin haberleri basında yer almaktadır. Ya geçim sıkıntısından veya namus meselesinden ya da basit bir tartışmanın alevlenmesinden kaynaklanan aile facialarında sanki baş sorumlular çocuklarmış gibi eline silahı alan için en kolay hedef beşiğinde veya yatağında uyuyan masum bebekler ve çocuklar olmaktadır. Yeri geldiğinde onları korumak için canımızı bile vermeyi göze aldığımız bu yavruları gözümüz kırpmadan öldürtecek kadar bizi canavarlaştıran nedir? Bunun üzerinde düşünelim ve yapılan yanlışların faturasını onlara çıkartmayalım. Kendi günahlarımız için bu çocuklara kıymayalım. Nesebinden şüphelensek de, bizden sonra kimlerin elinde kalır diye endişelensek de, bu günahsız yavruları vehimlerimize kurban etmeyelim. Kendimizi savcı ve hakim yerine koyarak dünya ve ahiretimizi karartmayalım. Dünyevi adalet yerini bulsa da bulmasa da, İlahi adaletin mutlaka gerçekleşeceğini bilerek son kararı büyük mahkemeye bırakalım. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül süruru çocuklarımızın bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever." dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilecek.

gelir ümidiyle koşarak Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim." Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder."
1: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel âlâ ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin."
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi." Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer."

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
3: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan, yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması, İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
2: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Bir şairin sözleri bunlar.
4: Kainin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Ahmet'in uydurması işte.
3: O bir şair. Kain. Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

0: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين.
1: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
2: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
1: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
2: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zaman.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makamı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor: "Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e, Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik, bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir: "İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de

ve sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, "Sen filanın oğlu filan değil misin?" dedi. O, "Evet," cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, "Buna bin. Şu sarığı da başına sar," dedi. Bunun üzerine dostları, "Ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin," diye hayret ettiklerinde, "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir," buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde sizlerle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ayşe radıyallahu teala anha kalet. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, müminlerin annesi, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın zevcesi Hazreti Ayşe annemiz Hümeyra radıyallahu anh'a bakın ne buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rahim arşa bağlı aslı bir şekilde bulunmaktadır. Ve şöyle der. Kim beni birleştirirse Allah-u Teala da onu birleştirir. Kim koparırsa Allah da onu koparır. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi sıla-i rahim dinimizde en önemli noktaya oturmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıla-i rahime çok büyük bir önem vermiş. Kime hizmet edeyim diyene annene, annene, annene demiş 3 kez. Daha sonra babana ve devamında da sırasıyla tüm akrabalarına demiştir. Sıla-i rahim kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin ifadesiyle mesratun, servet kazanmaya sebep olan güzel bir ameldir. Allah-u Teala Rahman ve Rahim ismini bakın aynı kökten türemiştir bunlar. Rahim kelimesiyle insanoğlunu yaratmış eşrefi mahlukat olarak o merhamet dünyasında insanı tutmuş ve oradan dünyaya getirmiştir. Onun içindir ki arşa bağlamıştır. Er-Rahim muallakatun bil arş. Arşa bağlamış. Orada İşte Rahim bize şöyle sesleniyor. Beni bağlayanı Allah-u Teala da bağlasın. Yani akrabalık ilişkisini düzgün tutan, irtibatlı tutan, koparmayan insanı da Allah-u Teala kendisine bağlayacak ve cennetine koyacaktır. Kim sıla-i rahimi koparacak olursa Allah-u Teala da onu cennetinden, rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden koparacaktır. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh hepinizin bildiği meşhur hadis-i şerifte "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa "Fel yukrim dayfeh." Misafirine ikram etsin. "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise "Fel yasil rahime." Akrabalık ilişkisini güçlü tutsun. "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe inandığını iddia ediyorsa felyakul hayran evliyasmut, ya hayırlı şeyler söylesin ya da sussun buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh innallaha teala Allahu Teala halakal halka, Allahu Teala yarattı, tüm varlıkları yarattı. Hatta izâ faraga minhum, yaratma işini tamamlayınca kâmetir rahim, rahim kalktı fekalet ve şöyle bir hitapta bulundu. Hâzâ makâmul âid bike minel katıya. İşte bu sıla-i rahimden Allah'a sığınılan mekan, nokta tam burasıdır dedi. Evet. Kâle ne'am. Allah-u Teala evet dedi. Emâ tardayna en asile men vasalek ve akta men katâek. Sen razı olmaz mısın ey Rahim? Seni bağlayanın, yani sıla-i rahim ilişkisini düzgün tutanın, ben de benimle bağını devam ettiririm. Seninle bağı koparanı, akrabalık ilişkilerini koparanı ben de koparırım. Evet, bela dedi Rahim. O da onu kabul etti. Fezalike lek, işte bu sana verilmiştir dedi Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun için kıymetli kardeşlerim Muhammed suresinde şu ayetleri okudu. Fe hel aseytum in tevelleytum en tufsidu fil ard
وتقطعوا أرحامكم. Siz yeryüzünde ifsad etmek ve akrabalarınız arasındaki bağları kopartmakla yüz çevirerek isyanda, itaatsizlikten bulunuyorsunuz. Ulaike ellezine la'anahumullah fe asammahum ve ame absarahum. İşte Allah-u Teala onlara lanet etmiş, onları sağır ve gözlerini kör etmiştir diyor. Kıymetli kardeşlerim, biz bu dünya hayatında bir, Allah'a kulluk etmek, ikincisi de birbirimizi layıkıyla tanımak, hak ve hukukumuza saygı duymak, özellikle en yakın akrabalarımızla iyi ilişkileri sürdürmekle mükellefiz. Önce annemize, daha sonra babamıza, sonra da Efendimizin ifadesiyle ednak ednak, anne babaya en yakın akrabalardan uzak akrabaya doğru herkese iyi davranmak mükellefiyetimiz var. Bizim vazifemiz budur kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde "Vabudullaha ve la tüşrikû bihi şey'en" dedikten sonra "Allah'a kulluk yapınız, ona hiçbir şeyi eş, şirk, ortak koşmayınız. Ve bil velideyni ihsane" anne babaya iyilik yapınız. "Ve bidil kurbe" ve yakın akrabanıza da iyilik yapınız demektedir. Evet. "Vettekullâhe lezî tesâelûne bih" kendisiyle Allah-u Teala'ya talepte bulunduğunuz, istediğiniz, ilticada bulunduğunuz, yalvardığınız, yakardığınız, yemin ettiğiniz Allah'tan korkunuz. "Vel erhâme" ve akrabalık bağlarını koruma noktasında da Allah'tan korkunuz. Allah bizden akrabalık ilişkilerimizi güçlü tutmamızı istemektedir. Sevgili Peygamberimiz hakeza bu konuya çok büyük bir değer vermiş. Enes bin Malik'ten nakledilen bir hadis-i şerifte "Men ehabbe en yabsuta lehu fi rizke ve yunsa lehu fi eteri fel yasil rahime" demiştir. Kim rızkının genişlemesini istiyor ise o zaman akrabalık bağlarını güçlü tutsun buyurmuştur. Ebu Talha el-Ensari'yi bilirsiniz kıymetli kardeşlerim. "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun" sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe birre ulaşamazsınız ayeti bu sahabi hakkında inmiştir. Bi'ruha veya Beyruha isimli bahçesindeki malca Medine'nin en zenginleri arasında bulunuyordu. En çok hurma bahçelerine sahipti. İşte o Bi'ruha'yı yakın akrabalarına vermek suretiyle işte bu ayetin sırrına mazhar olmuş. En sevdiği o bahçesini onlara bağışlamış, onlara ikram etmiştir. Ebu Talha akrabaları arasında, amcasının çocukları arasında taksim etmiştir bu bahçeyi. İşte Allah'ın kendisine verdiği rızkı kardeşler arasında, akrabalar arasında bağışlayan ve akrabalık ilişkisine önem verenden daha güzel insan kim olabilir? Kıymetli kardeşlerim, varsa akrabalık arasında küskünlükler, dargınlıklar, bunu mutlaka giderelim. Akrabalarınızla barışın ve sakın bu dünyadan göçerken onlara borçlu, onlara küs olarak ayrılmayınız. Biz kıymetli kardeşlerim, bu dünya hayatında akrabalarımız küstürerek Allah'ın huzuruna gidecek olursak hesabının ne kadar çetin olacağını unutmayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "ve enzir aşiratekel ekrabin" ayeti geldiğinde en yakın akrabalarını Safa Tepesi'nin eteklerinde toplamış ve onlara tek tek hitap ederek İslam'a davet etmiş ve "ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, engizu enfisekum minen nar, kendinizi cehennemin ateşinden koruyunuz" buyurmuştur. "Kendinizi cehennemin ateşinden koruyunuz. Ey Ka'b oğlu Mürre çocukları, kendinizi koruyunuz. Ey Abdümenaf çocukları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Abdülmuttalip çocukları, ey Benu Haşim çocukları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Fatıma" kızına seslenmiş, "engidi nefseki minen nar" demiştir. "Kendini cehennemin ateşinden koru. Fe inni
لا أملك لكم من الله شيئا. Allah'ın huzurunda ben şey yapamam sizin için. غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا. Ama bizimle sizin aranızda bir akrabalık bağı var. İşte ben bunu canlı tutuyorum. Gelin İslam'ı kabul edin. İslam'a girin. İslami bir yaşantıyla kendinizi kurtarın. Cehennem ateşinden kurtarın demiştir. Ebu Süfyan Heraklius'un huzuruna gittiğinde Heraklius bir takım Peygamber Efendimiz ve İslam dini hakkında sorular sorduğunda size o elçi ne emrediyor dediğinde Ubudullaha vahde ve la tüşrikû bihi şey'en ve terkû mâ yekûlu âbâukum ve ye'murukum bis-salâ ve's-sidqi ve'l-afâf ve's-sîle demiştir. Yani Allah'a ibadet ediniz, ona eş şirk koşmayınız. Babalarınızın size daha önce söylemiş olduğu dini terk edin. İslam'ın emrettiği namazı, sadakayı, iffeti ve sıla-i rahime yapışın demiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mısır'ın fethedildiğinde, Şam bölgesinin fethedildiğinde oralarda bir hususa dikkat çekilmiştir. Fe inne lehum zimme ve rahime diye. Evet. Fe in iftetahtumuha fe ahsinu ila ehliha demiştir. Fe inne lehum zimme ve rahimen demiştir. Bu ne demek? Siz Mısır'ı fethettiğinizde oranın halkına iyi davranınız. Çünkü onlar için bir zimmet ve bir rahim, yani akrabalık bağı vardır. Peki o rahim nedir? Hazreti İsmail'in annesi Hacer annemiz o bölgeden gelmiştir. Yine Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim'in annesi Mariye o bölgeden gelmiştir. Bakınız, Mısır'ın fethinde bile o insanlara iyi davranmayı emreden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hacer annemizi ve İbrahim'in annesini düşünerek, Mariye'yi düşünerek iyi davranmayı emretmiştir. Medine'ye ilk geldiğinde de aynı şekilde Efşüsselam ve atımutta'am ve sallu billeyl ve nâsü niyâm ve silu bil erham tedhul cennete bisselam demiştir. Selam aranıza yayınız, yemek yediriniz, insanlar uyurken gece namazı kılınız, sıla-i rahimi güçlü tutunuz ve esenlikle cennete giriniz buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, sadakayı verirken bile yakın akrabaya verecek olursanız iki sevap kazanmış oluyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Es-sadaka alel miskin sadaka. Yani fakire vereceğiniz sadakayla bir sadaka sevabı kazanırsınız. Ve ale zirrahim, ama akrabaya verecek olursanız bunu, yakınınıza verecek olursanız sintani, iki sevap. Sadakatun ve sılatun. Biri sadaka sevabı, biri sıla-i rahim sevabı. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hadis sohbetini Ebu Eyyub el-Ensari'den nakledilen, Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh'ten nakledilen şu hadis-i şerifle noktalamış olalım. Diyor ki Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, bizim misafirimiz, o da Efendimiz'i evinde ağırlamıştı. Ya Resulallah, bana öyle bir amel haber ver ki cennete girebileyim, cehennemden de uzak kalabileyim. Peygamber Efendimiz ta'budullah ve la tüşrikû tüşrik bihi şey'en. Allah'a ibadet edersin, ona eş koşmazsın. Ve tukîme salâ, namazı kılarsın. Ve tu'ti zekâ, zekatı verirsin. Ve tasilur rahim, akrabalık bağını güçlü tutarsın diyor. Evet, dinimiz öyle bir din ki değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin ifadesiyle el hale bi menziletül teyze annenin yarısıdır, amca da babanın yarısıdır. Biz birbirimize bağlı, birbirimize kenetlenmiş, akrabalık ilişkileri çok güçlü bir toplum yaratırsak sırtımız yere gelmez. Gelin tuğlalarımızı İslam'ın harcıyla pekiştirelim. Binamızı güçlü tutalım, aile ve akrabalık ilişkilerimizi güçlü tutalım ki Allah-u Teala da bizi güçlü bir toplum yapsın. Şayet biz akrabalık ilişkilerimizi zayıflatır, çökertirsek zayıf bir toplum oluruz. Allah-u Teala da bizi çok rahat bir şekilde bu dünyadan kaldırabilir. Mevla bizleri sıla-i rahime değer vererek cennete en kestirme yoldan ulaşanlardan eylesin kıymetli kardeşlerim. Her birinize Allah'ın selamı,
رحمتي مغفرتي بركتي ولطفي له سلام نورم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığım

0: yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.
1: Muaz bin Abdullah bin Ubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulünden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
0: Muhammed Aleyhisselam'a
1: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz'sa olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
1: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Berze'den radıyallahu

0: Allahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ener Rahman ve hiyer Rahim şakaktu lehasmen min ismi. Men vasalaha vasaltu ve men qata'aha battu.
2: Ben Rahman'ım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır. Akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
6: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
1: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
6: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
7: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
0: 101. Bölüm.
7: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
8: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
9: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
8: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
10: Evet, anladık, merak etme.
9: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
11: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
10: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
7: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
12: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
11: Ne oluyor?
12: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
1: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
6: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
1: Baskına uğradık, kılıcını al.
6: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
12: Aman oğlum, bunların karşısında çıkma.
1: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla.
13: en iyisi çıkıp konuşmak.
4: Eşkıyayla konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
6: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babanla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
4: Oğlum, ya size bir şey olursa?
6: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
4: Oğlum.
13: Leyla, Allah'a emanet ol. Diz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkına helal et.
4: Helal olsun. Siz de helal edin.
13: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
14: Ne istiyorsunuz?
15: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
6: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
13: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
15: Ben mi korkuyormuşum?
6: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
4: Tamam. Allah'a emanet ol.
15: Kadın kaçıyor, yakalayın.
16: Gel buraya.
15: Al sana. Aa. Oğlum.
6: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüm.
15: Gel buraya. Aa. Yakaladım işte.
4: Bırak beni. Bırak beni pis herif. Bırak.
15: Al sana. Ah.
16: Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
15: Gelenler var.
17: Toplanın, toplanın. Dönüyoruz. Şu adamın da işini bitirseydik. Bırakın şimdi onu. Alacağımızı aldık. Hadi.
16: Kadın hala baygın mı?
17: Evet. Benim atımın üstünde.
16: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
17: Evet.
14: Yürüyün, dönüyoruz.
16: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
15: Oğlum!
16: Oğlum!
6: Ebu sen, neler oldu burada?
15: Baskın yedik Selem'e. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
6: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
15: Şu tepenin ardına doğru.
6: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söyle Medine'ye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
13: Tamam. Ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
4: Hey kadın. Bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
1: Uyumuş baksana. Bırak kadını.
4: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
1: Tamam. Sen dinlen ben bakarım.
3: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla tam zamanı. Hadi Bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. At bağ. At bağ. At bağ. Kızım seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu sevgili sahibine? Allah'ım beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi atba. Gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik

imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

Toplumda Yaşamanın Bedeli. Ebu Musel Eş'ari'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: sizden biriniz bir mescide veya bir çarşıya ya da bir meclise elinde oklarla uğradığında onların ucunu tutsun. Ebu Musa dedi ki: Allah'a yemin olsun ki bu okları birbirinizin yüzlerine doğrultmadan bu dünyadan ayrılmadık. Hadis, insanların toplum içinde birbirlerine zarar vermeden yaşamalarını hedefleyen Allah Resulü'nün bazılarımız için belki ayrıntı sayılabilecek bir konudaki uyarısını içermektedir. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde insanlar savunma amacıyla veya özel bir sebeple çoğu kez silahlarını yanlarında bulundurmakta, çarşı ve mescit gibi insanların yoğun oldukları yerlerde de bu şekilde çıkmaktaydılar. Günün şartlarına göre kılıç, ok veya hançer gibi yanda taşınan bu silahların açık olması veya uçlarının dışarıda bulunması halinde sokakta yürürken, mescitte namaz kılarken veya bir mecliste otururken yakındaki kişilere dokunarak zarar vermesi muhtemeldi. Allah Resulü belki yaşanan bazı olaylar üzerine veya bir ön tedbir olarak bu uyarıyı yapmıştı. Yine bu endişeden hareketle o, kılıcın kınından çıkarılmış olduğu halde alınıp verilmesi yasaklamıştı. Onun ana baba bir kardeşi bile olsa bir din kardeşine demirle işaret eden kimseye meleklerin lanet edeceğini bildirmesi de aynı duyarlılığın bir sonucuydu. Buhari'de yer alan bir rivayette bu anlatım daha da netleşmekte ve hiç kimse kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çekiverir de kardeşini istemeden vurabilir ve böylece bir cehennem çukuruna yuvarlanmış olur buyurulmaktadır. Muhtemelen bizdeki şeytan doldurur sözünün kaynağı olan bu hadisle aynı bölümde yer alan bize silah çeken bizden değildir hadisi bu konuda son noktayı koymakta ve hiçbir müminin bu sıfatıyla din kardeşine silah çekemeyeceğini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar, bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da, yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün, başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için, bu çıkarları elde ederlerken, kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar.
Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz, acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara, Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen Peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama ''Şuna bakın, Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor.'' diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
3: Kamu spotu.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Kamu spotu.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum, besmele çek sağ elinde ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."

0: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yolda

sokaklarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde iki göz odada üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isifası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Uhud sonrası Medine'de zor zamanlar. Münafıklar, Reci ve Bir-i Maune faciaları. Savaştan sonraki ilk cuma günü tüm Müslümanlar mescitte toplandığında Abdullah bin Übey konuşmak üzere ayağa kalktı. Sözlerine Hazreti Peygamber'e metiyelerle başladı. Onun hayatının kurtulmasından duyduğu sevinç ve şükranlarını belirtti. Ardından Mekke ordusuna karşı savaşa girme konusunda fikirlerini belirtmeden edemedi.

Eğer kardeşlerim beni dinlemiş olsalardı şimdi ölmüş olmayacaklardı diye konuştu. Onun bu hitabı hala ölülerinin yasını tutup yaralarını sarmaya çalışan insanların akıllarına ve kalplerine hitap etmeye çalışan bir konuşma olmamıştı. Tam o esnada bir grup öne çıktı ve kendisini korkaklık hatta ihanetle suçladı. Kendisini İslam düşmanı ilan ederek yaptıklarından sonra burada konuşmaya hakkının olmadığını söylediler. Hazreti Peygamber kısa bir süre sonra Abdullah bin Übey ve yandaşlarının durumu hakkında gelen vahiylerle gündelik hayatta yeni bir toplumsal kesim olarak münafıkların varlık ve etkilerine daha fazla dikkat çekmeye başladı. Kelime anlamı çöl farelerinin korktuklarında kuyruklarını kıstırıp yeri kazarak derin deliklere saklandıkları gibi deliklerine kaçanlar olan münafık sözü, İslam'ı kabul etmiş olan herkes için bir uyarı ve meydan okumaydı. Medine'de saflar netleştirilmeye çalışılırken Uhud Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 3-4 ay gibi bir süre geçmişti ki Beni Hüzeyl'in bir kolu olan Beni Lihyan kabilesinin reisi Halid bin Süfyan Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber Halid bin Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürüp öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Beni Lihyan'ın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da artırdı. Kabilenin bazı mensupları akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerine giderek onlarla birlikte Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar. Buna göre Adal ve Kare Hazreti Peygamber'e bir heyet yollayıp kendilerine İslam'ı öğretecek kimselerin gönderilmesini isteyecekler. Bunların bir kısmı Halid'in intikamını almak için öldürülecek, diğerlerini de Bedir ve Uhud'da yakınları öldürülen Mekkeli müşriklere satacaklardı. Halid'in öldürülmesinden bir ay sonra Adal ve Kare'den yaklaşık 7 kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber onların isteklerini kabul ederek Hicret'in 4. yılı Safer ayında Temmuz 625'te 6, 7 veya 10 kişilik bir heyeti kendileriyle birlikte gönderdi. Heyet Müslüman olduklarını ilan eden bu kabilelere İslamiyet öğretecek, onlardan zekat toplayacak, ayrıca Mekke yakınlarına kadar giderek Kureyş müşrikleri hakkında bilgi edinecekti. Merset bin Ebu Merset veya Asım bin Sabit başkanlığındaki heyet, Hüzeyl kabilesine ait Heda bölgesinde Reci suyu yanında konakladığında 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. İkisi hariç diğerleri çarpışmada şehit oldu. Onlar da Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere satıldılar. Orada kalabalık bir seyirci grubunun önünde serbest bırakılmaları karşılığında İslam'dan vazgeçmeleri istendi. Her ikisi de bu zor şartlar altında dahi İslam'a ve Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bir kez daha ifade ederek Allah ve Peygamber yolunda ölümden korkmadıklarını gösterdiler. Bunun üzerine müşrikler tarafından işkenceyle şehit edildiler. Bu olay Hazreti Peygamber'i ve müminleri derin bir üzüntüye boğdu. Uzunca bir süre mescitte sabah namazından sonra bu facianın müsebbiplerine beddua edildi. Reci vakasından kısa bir süre sonra aynı ay içerisinde bu defa Amir bin Sasa kabilesi reisi Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye gelerek Hazreti Muhammed'i ziyaret etti. Ondan İslamiyet hakkında bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamakla beraber Hazreti Peygamber'den kabilesine İslam'ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini rica etti. Ancak Hazreti Peygamber yakın zamanda yaşadıklarından dolayı gönderilecek davetçilerin bir tehlikeyle karşılaşmasından endişe duydu. Ebu Bera ise onların emniyetini garanti etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir müddet sonra çoğu ensar ve ehli sufeden 70 veya 40 kadar kişiyi Amir bin Sasa kabilesi halkına İslamiyet'i tanıtmak ve Kur'an'ı öğretmekle görevlendirdi. Bu heyete Ensar'dan Münzir bin Amr el-Hazreci'yi başkan tayin etti. Ayrıca kabile ileri gelenlerine hitaben bir de mektup yazdı. Ancak heyet Amir bin Sasa kabilesinin topraklarına geldiğinde Ebu Bera'nın yeğeni ve onun kışkırttığı adamlar tarafından saldırıya uğradılar. Bu saldırıdan öldü zannedilerek yaralı bırakılan Ka'b bin Zeyd en-Necari ile olay sırasında kafilenin develerini otlatmakta olan Münzir bin Muhammed ve Amr bin Ümeyye ed-Damri dışında
hiç kimse sağ kurtulamadı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed bu faciayla bir kez daha sarsıldı. Bir Maune faciasına yol açan kabilelere ve şahıslara da sabah namazlarında beddua edilmeye devam edildi. Yahudi Nadiroğulları kabilesinin Medineliler antlaşmasını çiğnemeleri ve sürgün edilmeleri. Rebiülevvel 4, Ağustos 625. Medine'deki 3 Yahudi kabilesinden biri olan ve şehirden yarım günlük mesafede müstahkem kalelerde oturan Beni Nadir, Nadiroğulları büyük hurmalıklara sahip olup özellikle ziraatle meşguldüler. Nadiroğulları hicretten sonra düzenlenen Medine Sözleşmesi'ne Evs kabilesinin müttefiki olarak katılmıştı. Başlangıçta Müslümanlara karşı bir tavır içine girmemekle birlikte Bedir gazvesinden sonra ve Beni Kaynuka'nın şehirden sürülmesiyle açıktan düşmanlık yapmaya başlamışlardı. Özellikle meşhur şairleri Kâb bin Eşref güçlü şiir kabiliyeti ve etkili hitabetiyle Hazreti Peygamberi ve ashabını hicvetmiş, ayrıca Mekke'ye kadar giderek Ebu Süfyan ve diğer müşriklerin intikam duygularını harekete geçirip onları Müslümanlara karşı kışkırtmış, servetini de bu uğurda harcamıştı. İslam aleyhindeki faaliyet ve hakaretleriyle düşmanlığını açıkça ortaya koyan Kâb bin Eşref, Muhammed bin Mesleme tarafından öldürülmüştü. Beni Nadir Yahudileri, Uhud Savaşı sırasında da müşriklerin karargahına gidip onları Müslümanlara karşı tahrik etmişlerdi. Bunun yanında zaman zaman Müslümanlarla çatışmak istemişler ve Hazreti Peygamber'e suikast teşebbüslerinde bulunmuşlardı. Hazreti Peygamber kendilerini uyarıp antlaşmaya riayet etmelerini istemişse de olumlu sonuç alamamıştı. Bir-i Maune faciasından sonra Nadiroğulları ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Söz konusu faciadan sağ kurtulan Amr bin Ümeyye Eddamri, Medine'ye dönerken yolda Beni Amir bin Sasa kabilesinden iki kişiyi, şehit arkadaşlarının intikamını almak için gece uyurlarken öldürmüştü. Ancak Amr bu iki kişinin Müslüman olup Hazreti Peygamber'den eman aldıklarını bilmiyordu. Hazreti Peygamber himayesine aldığı insanların öldürülmesine son derece üzüldü ve Amr'ın yanlışlıkla katlettiği iki kişinin diyetini ödeyeceğini bildirdi. Medine Sözleşmesi gereği Beni Nadir'den de diyete ortak olmalarını istemek üzere Ebu Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte yanlarına gitti. Nadiroğulları kendilerini iyi karşılayıp istediklerini hazırlamak için onları bir yerde bekletmeye başladılar. Fakat Hazreti Peygamber'in az sayıda kişiyle yanlarına gelmesini bir fırsat sayarak kendilerini oturtup beklettikleri mekanın damından taş yuvarlamak suretiyle onları öldürmeye teşebbüs ettiler. Durumu fark eden Hazreti Muhammed beraberindekilerle birlikte oradan ayrılarak şehre döndü. Yahudiler onun bu davranışından her şeyi anladığını ve bunun sonucunun iyi olmayacağını bildikleri halde ellerinden bir şey gelmedi. Hazreti Peygamber kendilerine haber göndererek 10 gün içinde şehri terk etmelerini istedi. Nadiroğulları Medine'yi terk etmek üzere hazırlıklara başlamışken Abdullah bin Übey kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek onları vazgeçirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onları muhasara ederek antlaşmaya davet etti. Önceleri direnmeye karar veren Yahudiler 15 gün süren kuşatmadan sonra Medine'yi terk etmeye razı oldular. Götürebilecekleri mallarıyla birlikte kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak 600 deve yüküyle şehirden ayrıldılar. Bir kısmı Hayber'e, bir kısmı da Şam bölgesine gidip Ezriat'a yerleşti.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu: bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.''

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Şahin sözleri bunlar.
4: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Muhammed'in uydurması işte.
3: O bir şair.
4: Kâin.
3: Bir şahin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
2: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve ''Ne istiyorsun ya Ömer?'' dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti." diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canımdan daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir: Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin, zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez: yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz rayihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse." Ümmü Gülsüm'ün radiyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Thalâthum men kunne fîhî vecede bihinne halâvetel îmân. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
2: Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.

İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca O'na güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Böylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve O'nun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar

hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Mekke şehriyle ilgili tarihi arka planı ve Müslümanlar tarafından fethini bir önceki programımızda anlatmıştık. Bugünkü programımızda da bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam ederek Mekke hakkında detaylı bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethinden sonra burada köklü bir dini hayat başladı. Mekke'de yürürlükte olan cahiliye devri müesseselerini lağveden Hazreti Peygamber Attab bin Esed'i Mekke valiliğine getirdi. Said bin Said'i de çarşıyı kontrolle görevlendirdi. Muaz bin Cebel'e de yeni Müslüman olanlara İslam dininin esaslarını öğretme ve imamet görevini verdi. Müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşamayacaklarını bildiren Tevbe suresi 28. ayetin nazil olmasının ardından 632 yılında Hazreti Peygamber'in öncülüğünde düzenlenen Veda Haccı için Mekke'ye sadece Müslümanlar geldi. Daha sonraki dönemlerde Mekke'ye hakim olan halife ve hükümdarlar bizzat kendileri hacca giderek yahut hac emiri tayin ederek her yıl Mekke'de hac merasimlerinin düzenlenmesini sağladılar. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Kabe merkezli olarak kurulmuş 12 kadar mahalle vardı. Kabe'yi kuşatan ve Hazreti Ömer zamanında etrafı duvarla çevrilen Mescid-i Haram, Mekke'deki hayatın bütün fonksiyonlarının yerine getirildiği bir merkez haline geldi. Zaman içinde yapılan bakım ve onarımlarla da genişletip güzelleştirildi. Hulefâ-i Raşid'in döneminin sonlarında ve Emeviler devrinde Mekke'de daha önce yerleşimin olmadığı yerlere evler inşa edilmeye başlandı. Mekke, Hazreti Peygamber dönemiyle Hulefâ-i Raşid'in sonuna kadar Medine'den gönderilen valiler tarafından yönetildi. Abbasiler zamanında Ebu Cafer el-Mansur, Muhammed el-Mehdi, Harun-ül Reşit gibi halifeler döneminde Suriye ve Mısır'dan getirilen usta ve malzemelerle Mekke, Mescid-i Haram merkezi olmak üzere yeniden düzenlendi. Abbasiler döneminden itibaren hac mevsimlerinde Mekke'ye gelenlerle burada mücavir olanların ikamet etmeleri için ribatlar, yani devletin kara ve deniz sınırlarındaki önemli noktalarına sınır karakolu niteliğinden müstahkem yapılar inşa edilmeye başlandı. Mekke'de ilmi ve fikri hayatın gelişmesine büyük katkısı olan bu yapılar Eyyubiler ve Memlükler devrinde yaygınlaştı. Eyyubi ve Memlük devlet adamlarıyla şerifler ve özellikle hükümdar eşleri Mekke'de bazı evleri satın alarak ribat haline getirdiler. Mekke, Arap Yarımadası'nda su kaynakları bakımından fakir olan yerleşim birimlerinin başında gelir. Hazreti İbrahim döneminde Kabe'nin inşasıyla birlikte su ihtiyacını karşılamak için burada birçok kuyu açılmıştır. Hazreti İbrahim'in eşi Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'ye getirmesinden sonra bulunan Zemzem kuyusu şehirdeki en önemli su kaynağı olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları Zemzem kuyusu Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip tarafından yeniden açılmıştır. İslam'dan sonra yeni kuyular açılıp eskileri ıslah edilirken Mekke dışından kanallarla şehre su getirilmiş, şehrin su sisteminde yapılan düzenlemeler sadece harem bölgesiyle sınırlı kalmayıp başta Arafat olmak üzere diğer yerlerde de yeni su kaynakları bulunmuştur. Harun-ül Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım tarafından 828 yılında çok büyük harcamalar yapılarak Taif yolu üzerindeki Tat Dağı'nın eteğinden çıkan su Arafat'a getirilmiş, burada yapılan havuz vasıtasıyla çevreye taksim edilmiş, kalan su da kanallarla Mekke'ye ulaştırılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Mekke'de Hazreti Peygamber tarafından başlatılan ilmi faaliyetler sahabi ve tabiin dönemlerinde devam ettirilmiş, tefsir, hadis, fıkıh, dil ve tarih gibi ilimlerin tedvinine en büyük katkı Mekke'de yetişen alimler tarafından sağlanmıştır. Bunlar arasında Abdullah bin Abbas'ın ayrı bir yeri vardır. Hazreti Peygamber'in öncülüğünde başlatılan ve daha sonra sürdürülen ilmi faaliyetlerle Mekke, İslam dünyasının en önemli eğitim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Hac merasimleri, İslam dünyasından gelen alimler için bir görüşme vesilesi oluyor, şehrin ilmi hayatı hac mevsiminde büyük canlılık gösteriyordu. Hicretten itibaren Mekke, Hicaz'ın siyasi olaylara yön vermedeki önceliğini kaybetmekle birlikte, İslam'ın ilk yıllarına ait hatıraları yaşatmasından dolayı kültürel alanda üstünlüğünü her zaman korumuştur. Mekke'de İslam'ın erken döneminden itibaren oluşan bu kültürel canlılığın sonucu olarak dini ilimlerde yetkin alimlerin yetişmesi bu şehri İslam dünyasının diğer bölgelerinde yaşayan alimler için bir merkez haline getirmiştir. Mekke'de ilim hayatının canlı kalmasında Mescid-i Haram'da kurulan ilim halkaları, şehre yerleşen alimler, ribatlar, sayıları arttırılan kütüphane ve medreseler, bunların etrafında canlanan tasavvufi düşünce önemli rol oynamıştır. Şehirde yer alan kütüphanelerin en eskisi daha çok Kur'an ve Mekke üzerine yazılan kitaplardan oluşan Mescid-i Haram kütüphanesidir. Değerli dinleyicilerimiz, Mekke, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra merkezi denetimle mahalli iktidar arasındaki dengelerin değiştiği farklı bir hükümet sistemi geliştirilerek mevcut yapı aynen sürdürülmüştü. Osmanlılar şerifleri görevlerinde bırakıp Mekke içindeki yetkilerini sürdürmelerine izin vermiş, yerleşmiş kuralları mümkün olduğunca az değiştirerek devamını sağlamıştı. Hatta kutsal beldelere ve Ehl-i Beyt'e mensup olan emir ailesine duyulan saygı dolayısıyla Mekke'deki kale ve burçlara Osmanlı hakimiyet alameti sayılan bayrağın teşhir edilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı Sultan Abdülaziz zamanına kadar Osmanlı bayrağı dahi asılmamıştı. Mekke'de Osmanlı otoritesi, merkezi hükümetin tayin ettiği Şeyhül Harem'le her yıl Mısır'dan gönderilen askeri birlik tarafından, mahalli otorite ise Osmanlı Sultanı'nın muvafakatıyla göreve gelen Mekke emiri şerifler vasıtasıyla temsil ediliyordu. Osmanlı idaresinin yerleşmesiyle birlikte bu iki görevlinin yanında Mekke'nin idari yapısında kadı, Nazır-ı Envar ve Şurta vazifelendirildi. Şehir Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra bütün mali ve idari işleri Mısır Beylerbeylerine havale etti. Mekke'nin idaresi Mısır üzerinden yürütülmekle birlikte görevliler merkezden atanırdı. İdarecilerin masrafları Mısır hazinesinden ve Mekke emirlerine de pay verilen Cidde gümrük gelirinden karşılanırdı. Mekke 17. yüzyıldan başlayarak daha çok Habeş eyaletine bağlı olarak yönetildi. 18. yüzyılda Cidde eyaleti valisi Habeş Beylerbeyi ve Mekke Şeyhül Harem'e ünvanlarıyla anılan Mekke'nin yanında Cidde, Taif ve Medine'de oturabilen vali tarafından idare edildi. Mısır eyaletinin veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa'ya bırakılmasından sonra Mekke yeniden düzenlenen Hicaz eyaletine bağlandı. Merkezi hükümetin Mekke emirleriyle valilerin görev ve yetkilerini açık bir şekilde belirlememiş olması sık sık yetki anlaşmazlığına yol açıyordu. 1864 tarihli vilayet kanununa göre yeniden teşkilatlandırılan Hicaz eyaletinde Mekke vilayet merkezi yapılarak şehirde belediye teşkilatı kuruldu. 1869'da üyelerinin bir kısmı seçimle gelen, bir kısmı şehirdeki görevlilerden oluşan belediye meclisi teşkil edildi. Tanzimat sonrası yapılan düzenlemede Mekke'nin sağlık ve temizlik işlerini denetleyen özel birimler kurulan Mekke'de mülki ve askeri teşkilatlandırmanın yanında din, hukuk ve eğitim konularında da çeşitli düzenlemeler yapıldı. Osmanlı devrinde Mekke'nin fiziki yapısını daha önceki dönemlerde olduğu gibi şehrin ortasında yer alan Mescid-i Haram belirliyordu ve buranın bakım ve onarımı özel bir önem kazanıyordu. Hac törenlerine uygun özel bir çevre meydana getirme girişimi yalnız Mescid-i Haram'la sınırlı kalmıyor ve şehrin tamamını kapsıyordu. Su şebekesi ve kamu sağlığıyla şehir içi ulaşımının sağlanması için sürekli yatırım yapılıyordu. Mekke, Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra miras alınan fiziki plana sadık kalınarak Harem-i Şerif merkezli olarak gerçekleştirilen sosyal ve kültürel bina kompleksleriyle yeni bir çehre kazandı. Abbasi halifesi Muktedir Billah'tan Osmanlı hakimiyetine kadar bazı tamir ve düzenlemeler yapılmışsa da Mekke mimari açıdan kesin şeklini Mescid-i Haram'a bağlı olarak yapılan düzenlemelerle 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine rastlayan 1572-1581 yılları arasında aldı. Osmanlı döneminde Mekke'yi korumak için sura ilave olarak 2001'de yıktırılan Eccat çevresinde Bedevilerin yoğun biçimde yerleştiği Fülfül ve Hint kaleleri inşa edildi. Mekke her bakımdan canlı, nüfus ve fiziki açıdan Osmanlı medeniyetinin unsurlarını yansıtmaya başlayan bir merkez haline getirilmeye çalışıldı. Şehirde padişahlar, hanedan mensupları ve diğer ileri gelenlerle zengin vakıflar sayesinde idari binalar, mescitler, medreseler, tekkeler, zaviyeler, ribatlar, misafirhaneler, imaretler, karantinalar, sıhhiye idareleri ve sebiller yapıldı. Osmanlı devrinde sel yataklarının yolları değiştirilerek Kabe ve Mescid-i Haram'a gelebilecek zararların en aza indirilmesine çaba gösterildi. Gerek yerli halkın gerekse hac mevsimlerinde gelenlerin su sıkıntısı çekmemesi için çeşitli tedbirler alındı. Mekke'nin en önemli su kaynağı olan Ayn-ı Zübeyde'ye 1524-1530 yılları arasında eklenen Ayn-ı Hanin kanallarıyla Mekke ve Arafat bol suya kavuşturuldu. Osmanlılar Mekke yöneticilerine sık sık ihsanlarda bulunarak mukaddes topraklardaki asayişi sağlamaya ve bölgedeki hakimiyeti onlar vasıtasıyla yerleştirmeye çalışmış, ayrıca önce Aden'i ardından Yemen'i ele geçirmek suretiyle Kızıldeniz'i kontrol altına alıp Mekke'yi dış tehditlerden emin hale getirmiştir. Hac mevsimleri başta olmak üzere Mekke'ye ulaşımın güvenlik içinde gerçekleşebilmesi için Bedevi saldırılarını önlemeye yönelik çeşitli tedbirler alınarak Haremeyn'de yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelikli politika olarak belirlemiştir. Osmanlı toprakları dışındaki Müslümanların Mekke'ye güven içerisinde ulaşabilmelerini sağlamak için de çaba gösterilmiş, bu amaçla Hint Okyanusu'na donanma gönderebilmek için Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan bir kanal açılması dahi planlanmıştır. Ne var ki Osmanlı Devleti'nin zayıflaması, Mekke emiri olan şeriflerin bağımsız hareket etme istekleri, Arap milliyetçiliği hareketinin hız kazanması ve Avrupa devletlerinin Orta Doğu'ya yönelik artan ilgileri bölgedeki denetimi gittikçe güçleştiriyordu. Osmanlı idaresi Tanzimat'tan itibaren merkezi hükümetin etkinliğini arttıran tedbirleri süratle uygulamaya koymuş, 19. yüzyılın ikinci yarısında Medine'ye ulaştırılan Hicaz demiryolunun Mekke'ye kadar uzatılmasının tasarlanması, telgraf ve telefon hatlarının döşenmesi, Süveyş kanalının açılmasından sonra merkezden düzenli asker sevkine başlanması, Mekke-Medine arasında ulaşım güvenliğinin sağlanması için 1500 kişilik bir seyyar kuvvet oluşturulması, zaptiye ve jandarma alaylarının kurulması gibi pratik sonuçları da görülen merkezileşme eğiliminden amaç, Mekke'de Osmanlı nüfuzunun devamını sağlamaktı. Bütün bu faaliyetler başlangıçta ayrılıkçı ve milliyetçi hareketler yerine merkezi idareye entegrasyonu hızlandırdıysa da sonraki dönemde bazı ayrıcalıklarını ve özelliklerini yitiren Mekke eşrafını rahatsız etmiş, şeriflerin siyasi etkinliklerini fırsat buldukça Osmanlı Devleti aleyhinde kullanmalarından dolayı Mekke'deki Osmanlı nüfuzunun gittikçe azalmasına sebep olmuştur. Hicaz demiryolunun Medine'ye ulaştırılmasının ardından Osmanlı idaresi Hicaz'daki olaylara Medine üzerinden müdahalede bulunulmaya gayret edilse de bu dönemde Osmanlı idaresi aleyhine faaliyetler attığı gözlenmektedir. Büyük bir Arap devleti kurmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan ve İngilizlerin desteğiyle hareket eden Şerif Hüseyin, Osmanlı hükümetinin Mekke'yi kontrole yönelik politikalarından rahatsızlığını açıklamaktan çekinmeyerek isyan için fırsat bekliyordu. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşmak üzere aralarında gizli antlaşmalar yapan İtilaf Devletleri, Mekke'nin Osmanlılardan alınıp bağımsız Arap yönetimine verilmesi konusunda da anlaştı. Şerif Hüseyin, 27 Haziran 1916'da ayaklanarak Cidde Valisi ve diğer Osmanlı idarecilerinin faaliyetlerini engelleyip Mekke'de üstünlük sağladı. 3 Kasım 1916'da baş şehri Mekke olan Hicaz Haşimi Krallığı'nı kurdu. Şehir, Abdülaziz bin Suud'un burayı ele geçirdiği 16 Ekim 1924 tarihine kadar Hicaz Haşimi Krallığı'nın idaresinde kaldı. Haşimilerden alınan Mekke, 1932'de Suudi Arabistan adı verilen devlet

0: Hint'in önemli şehirlerinden biri haline geldi. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Evs bin Evs'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı.
1: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişimi

0: Türkiye'nin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü hal. İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine

Onun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: Ezd kabilesine mensup İbnül Lütfiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy-sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki İhtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve "Düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun" diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir" derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hanımların Hatibi Esma binti Yezid radıyallahu anha. Günlerdir kafasında türlü sorular dolaşıyordu. Ancak hiçbirine bir cevap bulamıyordu. Düşünüyordu, çabalıyordu, kendisini teskin etmeye çalışıyordu. Ancak hiçbir şeyi onu tatmin etmeye yetmiyordu. Gençti Esma, gencecikti. Gençliğinin verdiği heyecanın yanında kabına sığmayan bir yapısı vardı. Zekiydi, atılgandı, cesurdu. Bir o kadar da açık sözlüydü. Düşündüğünü en güzel şekilde kalıba dökmesini bilir, kendisini ifade ederdi. Bununla birlikte kaç zamandır kendi kendine konuşuyordu. Kimselere açamadığı derdine kendisi bir hal çaresi bulmak için çabalıyordu. Ancak ne yapsa boş, evin işleri yine üstündeydi. Çocukların bakımı bütün zamanını alıyordu. Allah Resulü'nün yanındaki sahabenin neredeyse tüm vakitlerini onunla birlikte geçirme imkanları varken, o ya yemek yapıyor, ya ip eğiriyor, ya diğer işlerle ilgileniyordu. Erkekler kadar ibadete zaman ayırma fırsatı olmadığı gibi, Allah yolunda cihatta da onlar kadar aktif rol alamıyordu. Hepsini bir bir düşündü, içinde biriktirdi. Oysa Esma, Ensar hanımlarının ileri gelenlerindendi. Allah Resulüne ilk biat edenlerdendi. Akşamda yatsı arasında bir vakitte Allah Resulü'nün huzuruna varışı, ona biat edişi, onun size İslam üzere hidayet veren Allah'a hamdolsun, ben sizinle biat ettim deyişi hala gözlerinin önündeydi. Böyleyken neden Allah Resulü'ne halini arz etmiyor, sorularını ona yöneltmiyordu? Etrafında kendisi gibi düşünen Ensar hanımlarının varlığı da kendisine cesaret verince, soluğu Allah Resulü'nün yanında aldı. Resul-i Ekrem her zamanki gibi ashabıyla beraberdi. Esma sözlerine ashabın dilinden düşürmediği şu cümleyle başladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sonra devam etti. Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımızda taşımışızdır. Siz erkeklerse cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad etmektir. Fakat siz hac ve umre için yahut düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman mallarınızı biz koruruz, iplik eğirip size elbise yaparız, çocuklarınızı besleriz. Buna göre bizler sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız? İşte bu kadardı. Esma içinde biriktirdiği ne varsa Allah Resulüne arz etmiş, rahatlamıştı. Resul-i Ekrem de onu ciddiyetle dinledikten sonra yüzünde etrafını aydınlatan gülümsemesiyle oradakilere şöyle dedi. Siz bir kadından din konusunda sorduğu bir soruda bundan daha güzel söz işittiniz mi? Sonra da bir kadının eşiyle güzel geçinerek sıcak bir yuvaya sahip olmasının az önce saydığı bütün üstünlüklere denk olduğunu söyledi. Bu haberi diğer bütün hanımlara ulaştırmasını isteyen Allah Resulü hem Esma'nın hem de bütün hanım sahabilerin içini rahatlatmıştı. Bugünden sonra da Esma, Hatibetün Nisa olarak anılır oldu. O hanımların sözcüsüydü. Hanım sahabilerin içlerinden çıkamadıkları bir durum olduğunda veya kendi özel durumlarıyla alakalı Allah Resulüne iletmek istedikleri soruları bulunduğunda Esma devreye girerdi. Hazreti Ayşe'nin de yakın arkadaşlarından olunca sık sık hane-i saadete gelme imkanı elde eder, bunu ilme olan merakını, öğrenme arzusunu gidermek için fırsat bilirdi. Yine bir defasında hanımların özel halleriyle alakalı bir soruyu Hazreti Peygamber'e yöneltmiş, Hazreti Ayşe de onun bu tavrını takdir ederek, şu ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Utanma duygusu onları dini hükümleri sorup öğrenmekten alıkoymuyor demekten kendini alamamıştı. Esma'nın öğrenmeye olan bu merakı
Hazreti Peygamber'in hadislerini zihnine nakşetme konusunda da kendini gösterdi ve 81 rivayet onun ağzından nakledilerek bugüne geldi. Esma, ilim konusunda gösterdiği cesaret kadar cihatta da şecaat sahibiydi. Esma'nın gözleri Mekke'nin Hayber'in fethini gördü ve gözler Esma'nın Yermük'te nasıl cesurca savaştığına şahit oldu. Esma binti Yezid, Müslüman bir kadının yuvasında, ilimde ve irfanda yeri geldiğinde savaş meydanında cesaretiyle, mertliğiyle, gözüpekliğiyle nasıl örnek olabileceğini tüm Müslümanlara gösterdi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim!

Herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah 3 ve kul 7 merrat أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: الله رسولü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir" buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur.''

kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Modern çağın sorunlarından birinin yalnızlık olması size de garip gelmiyor mu? Özellikle şehir insanının yalnızlık çekmesi daha da ilginç değil mi sizce de? Etraf bu kadar kalabalıkken bu kadar yalnızlık çok fazla değil mi? Kalabalıkların arasında yüzercesine dolaşan ama günlerce, haftalarca tek bir kişiyle bile iletişim kurmadan yaşayan insanların olduğunu daha önce de duymuştum. Ama bu başka ülkelerin büyük şehirlerinde yaşanan ve bizim toplumumuzda yaşanması mümkün olmayan bir şey gibi gelirdi bana. Ne yalan söyleyeyim, hala da öyle geliyor. İthal edilmiş bir problem gibi görüyorum hala. Kendi kültürel değerlerini benimseyememiş olanların ithal ettiği bir modern zaman buhranı gibi. Kendini herhangi bir kültüre konumlandıramamış, daha doğrusu ait olmak istedikleri tarafından kabul görmeyip reddedilmiş, histerik yığınların yolcu valizlerinde getirdikleri genetiği değiştirilmiş problemler. Ama artık bu sorunlar için yolcu valizlerinin kullanılmasına gerek kalmadı. Malum, internet çağındayız.

0: kökü bizde olmayan yüzlerce, binlerce modern zaman sorununu çok hızlı bir şekilde ithal edebiliyoruz. Evet, internet çağındayız ve burada her şey hızlı ölçülüyor. Ne kadar hızlı satın aldığın, ne kadar hızlı eskittiğin, ne kadar fazla tükettiğin ve bu koşuşturmacaya daha ne kadar devam edebileceğin önemseniyor sadece. Bir yarış hali yani. İnsanı yoran ve sonunda yalnızlaştıran bir yarış. Oysa çoğulcu katılımın ve etkileşimin olduğu yerde yalnızlıktan söz edilmesi tuhaf değil mi? Yalnızlığa çare değil miydi bu? Peki insanlar neden mutsuz oluyorlar? Oysa herkes çok mutlu görünüyordu ekranlarda. Neden şehirlerde yalnızlıktan şikayet eden insanların sayısında artış var? Neden güvenilir bir arkadaş bulmakta zorlanıyor insanlar? Sanırım bu şekilde yarışmanın kimseye bir faydası yok. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. Sosyal medyanın yanlış kullanımı. Demek ki kendini yalnızlığa ve mutsuzluğa sürükleyen insanların sosyal medya kullanım pratiklerinde yanlış olan bir şeyler var. Birileriyle yarış halinde olmak ve sahip olmadığın bir hayata sahipmiş gibi davranmak insanı mutlu etmiyor. Çünkü biz gerçek dünyada yaşıyoruz. Yiyor, içiyor, koşuyor, temiz havayı ciğerlerimize çekiyor, çiçeği koklayabiliyor, ekmeği tadabiliyoruz. Dijital dünyanın parlak kanatları cazip gelebilir. Hatta o kanatların kendinize ait olduğunu da zannedebilirsiniz. Ama biz gerçekten yeryüzünde yürüyecek ayaklara sahibiz. Kanat sahibi olmak isterken güçlü ayaklarımızdan vazgeçmek doğru değil. Mümkün de değil zaten. Lütfen beni bu konuda yanlış anlamayın. Ben genç bir öğrenciyim ve anlaşılıp kabul göreceğini düşündüğüm şu fikre sahibim. Evet, kabul ediyorum. Gerçek hayata dair öğreneceğim hala çok şey var. Ve bu ömrüm boyunca da devam edecek. Büyüklerimin tecrübeleri benim için her zaman yol gösterici olacak. Ama bir de şöyle bir durum var. Ben dijital dünyanın yerlisiyim. Sonradan göçmedim, ev sahibiyim. Bu konuda söyleyebilecek çok fazla şeye sahibim. Bu toprakları ben daha iyi tanıyorum. Buradaki vahşi doğayı biliyorum. Bataklıklardan haberdarım. Hangi yolların çamura, hangi yolların çayıra çıktığını da biliyorum. Ve burada nasıl davranılması gerektiğini, bir tohum eker gibi bir fikri nasıl ekeceğimi, neyin gerçek, neyin sahte olabileceğini de biliyorum. Nasıl gerçek dünyada kimliğimizi ve onurumuzu koruyorsak, dijital dünyada da aynı şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Burası turist gibi davranıp hayal edilen kostümlerin denenip çıkarıldığı ve kısa süreli eğlenceli vakit geçirme yeri olmaktan çıktı artık. Kabul etmek gerekiyor ki artık sosyal medya yeni bir kamusal alan. Fikirlerin ekildiği, toplumsal değişimlerin tetiklendiği bir kamusal alan. Onun için ben fikir ve değer üretme potansiyel ve tecrübesine sahip kıymetlilerimizin gerçek hayatta bize yol gösterdikleri gibi dijital dünyada da yer almalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Düşünce, fikir, iman ve inanç birliğine sahip olduğumuz, aynı değerler ve etkinliklere ilgi duyduğumuz topluluklarla gayet seviyeli, etkili ve verimli bir iletişim imkanı sağlamak mümkün. Ayrıca kendimizi küresel dünyadan ve olaylardan soyutlamamız olanaksız. Hatta küresel kamuoyu oluşturarak inanç birliği taşıdığımız kardeşlerimizin yanında olmak gibi bir sorumluluğumuz var bence. Elime bir taş alıp fırlatsam, hedeflediğim topraklara ulaşmayacak, biliyorum. Ancak propagandaya ve yalana karşı ürettiğim içerikler binlerce, milyonlarca kişiye ulaşabilme potansiyeli taşıyor. Ben bu etkiyi çok değerli buluyorum ve sosyal medya kullanım pratiklerimi bu etkililik hedefiyle düzenliyorum. Ama bireysel ilişkilerinin getireceği ve sosyalleşmenin bana katacağı mutlulukları burada kovalamıyorum. Çünkü sosyal medyada binlerce kişiyi takip ediyor, ve binlerce kişi tarafından da takip ediliyor olabiliriz. Takipçi sayımız bir stadyumu dolduracak kadar kalabalık olabilir. Ama ışıklar sönüp yalnız kaldığımızda durum farklıdır. Gecenin bir yarısı, moralim çok bozuk, konuşabilir miyiz diye arayabileceğimiz kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İçimizi dökebileceğimiz, derdimizi paylaşabileceğimiz insan sayısı, bir asansörde mahsur kalma ihtimalimizi düşündüğümüzde o asansörde havamızı paylaşmayı göze alabileceğimiz insan sayısından daha fazla değildir. Yani en gösterişsiz sofraya kiminle rahatlıkla oturuyorsanız, derdinizi de ancak o insanla paylaşırsınız. Hayatımızı düzenleyebilmek ve nerede nasıl davranmamız gerektiğini bilebilmek oldukça önemli. Yalnız kalmamak ve aynı hedefe odaklanmış diğer insanlarla birlikte olmanın sağlayacağı kolektif güçten mahrum kalmamak için gerçek hayatta da dijital mecralarda da arkadaşlarımızı ve dahil olduğumuz toplulukları iyi seçmek hayati bir öneme sahip. Bu konuda bundan asırlar evvel Peygamberimin söylediği şu sözler yapacağım seçimlerin önemini bana her zaman hatırlatmıştır.
1: Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar: Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler: Teyze, anne konumundadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Mâ min ahadin yeşhedü en lâ ilâhe illallah وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
3: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet, Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed

Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuk sevgisi. Ebu Katade el-Ensari anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükuğa giderken yere koyuyor, kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. Bu şekilde namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değildir. Onun Hazreti Fatma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddad bin El-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddad, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz, "Hiçbiri değil. Oğlum beni binek yaptı. İşini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim." karşılığını verdi. Diğer bir rivayete göre de bir gün torunu Hazreti Hüseyin'i omuzunda taşıdığını gören birisi, "Ey çocuk, bineğin ne güzel." diye seslenince Allah Resulü, "O da ne güzel binici." diyerek mukabelede bulundu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bir yandan insanları rahmet kaynağı olan İslam dinine çağırırken, diğer yandan şefkat ve merhamet kanatlarını onlar üzerine germiş, temizlik ve masumiyetin simgesi olan çocuklara da ayrı bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kaynaklardan öğrendiğimize göre onun bu sevgisi torunlarıyla sınırlı değildir. Örneğin bir defasında hanım sahabilerden Ümmü Kays binti Mihsan'ın henüz süt emme çağında olan çocuğunu kucağına aldığında çocuğun bir azizliğiyle karşılaşmış, bunu önemseyen Hazreti Peygamber biraz su isteyerek gerekli temizliği yapmakla yetinmişti. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in insanların en güzel ahlaklısı olduğunu belirttikten sonra onun annesi Ümmü Süleym'i her ziyaretinde sütten yeni kesilmiş anne bir kardeşi Ebu Numeyr'e, "Ey Ebu Umeyr, küçük kuş ne yaptı?" diyerek takıldığını nakleder. Nugayr, Ebu Umeyr'in oynamayı çok sevdiği serçe büyüklüğünde bir kuştur. Çocuk sevgisi, Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına da koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Ana babanın çocuklarına doğal olarak gösterdikleri bu ilginin, daha sonra çocukları tarafından kendilerine aynı doğallıkla gösterilmediği de bir gerçektir. Onun için bazı yorumcular, Kur'an'da ana babaya gösterilmesi gereken saygı ve hizmete çokça atıfta bulunulmasının ve onlara karşı yapılan saygısızlığın haram kılınmasının sebebini açıklarken, bu gerekçeyi de dile getirmişlerdir. Yaratıcının insan fıtratına koyduğu bu yüce duyguya rağmen, o fıtrata yabancılaşmış bazı kimselerin koruyup gözetmeleri gereken yavrularından kız olanlarını çeşitli gerekçelerle diri diri toprağa gömerek yok ettiklerini Kur'an bize haber vermekte ve bunları şiddetle kınamaktadır. Bu çirkin ve vahşi uygulamaya şahit olan bir cemaatin önünde kız torununu omuzuna alarak namaz kıldıran bir peygamberin vermek istediği mesaj ne kadar anlamlıdır. sevgili peygamberimizin çocuklara gösterdiği sıcak ilgi ve şefkat, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sert mizaçlı bazı bedevilerin şaşkınlığına yol açmıştır. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre bir gün Akra bin Habis et-Temimi torunu Hazreti Hasan'ı öperken gördüğü Resulullah'a hayretle karışık şu itirafta bulundu: "Benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirisini öpmedim." Allah Resulü ona doğru baktı ve şöyle dedi: "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." Diğer bir rivayette ise "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz öpmeyiz" şeklinde şaşkınlığı ifade eden bir bedeviye Hazreti Peygamber, "Allah kalbinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim?" karşılığını verdi. Çocuklara karşı bu denli sevgi ve şefkat dolu bir peygamberin ümmeti olarak bugün hangi durumda olduğumuzun bir muhasebesini yapmak zorundayız. Ülkemizde halen cahiliye Arapları gibi çocuklarının çokluğuyla övünen fakat onlarca çocuğunun adlarını bile bilmeyen insanlarımızın sayısı az değildir. Müslüman olan bu insanların yolunda olduklarını söyledikleri peygamberlerini gerçekten tanıdıkları ise şüphelidir. Şekli bir sevgi gösterisinden bile mahrum böyle ebeveynlerden, çocuklarının maddi ve manevi gelişimine destek verip onları topluma yararlı iyi birer insan olarak yetiştirmelerini beklemek hayaldir. İşte bu yüzden hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir şey bağışlayamaz hadisi gereğince, özellikle çocuklarımızın manevi gelişimini sağlayacak ve diğer dünyalarını zenginleştirecek kalıcı bir miras bırakmadıkça onları gerçekten sevdiğimizi iddia edemeyiz. Kendi günahlarımız için çocuklarımızı feda etmek de günümüzün ayrı bir toplumsal yarası haline gelmiştir. Neredeyse her gün eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden kişilerin haberleri basında yer almaktadır. Ya geçim sıkıntısından veya namus meselesinden ya da basit bir tartışmanın alevlenmesinden kaynaklanan aile facialarında sanki baş sorumlular çocuklarmış gibi eline silahı alan için en kolay hedef beşiğinde veya yatağında uyuyan masum bebekler ve çocuklar olmaktadır. Yeri geldiğinde onları korumak için canımızı bile vermeyi göze aldığımız bu yavruları gözümüz kırpmadan öldürtecek kadar bizi canavarlaştıran nedir? Bunun üzerinde düşünelim ve yapılan yanlışların faturasını onlara çıkartmayalım. Kendi günahlarımız için bu çocuklara kıymayalım. Nesebinden şüphelensek de, bizden sonra kimlerin elinde kalır diye endişelensek de, bu günahsız yavruları vehimlerimize kurban etmeyelim. Kendimizi savcı ve hakim yerine koyarak dünya ve ahiretimizi karartmayalım. Dünyevi adalet yerini bulsa da bulmasa da, İlahi adaletin mutlaka gerçekleşeceğini bilerek son kararı büyük mahkemeye bırakalım. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül süruru çocuklarımızın bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bir başka bahse geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Faslun fîmâ verade fî kıssatil İsra'i min münacatihi sallallahu teâlâ ve kelâmihi me'ahû. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Allah Teala ile konuşması meselesini göreceğiz. Görülmesini okuduk. Bir de Peygamber Efendimiz Miraç'ta Allah Teala ile konuştu, değil mi efendim? Bunu biliyoruz, okuduğumuz hadisi şerifte, o uzun hadisi şerifte geçti. Acaba nasıl konuştu? Bu konuşma nasıl oldu? Neler konuştular? Bahsine gelmiş bulunuyoruz. وَاَمَّا مَا وَرَدَ ف۪ي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ مُنَاجَاتِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى وَكَلَامِهِ مَعَهُ بِقَوْلِهِ اَسْعَلُ بِاللّٰهِ فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى اِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْاَحَادِيسِ. Kadı İyaz diyor ki, Miraç kıssasında, okuduğumuz uzun Miraç hadisinde, Peygamber Efendimizin Rabbi ile gizlice ve açıkça konuştuğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Necm suresinin şu 10. ayeti kerimesinden biliyoruz. Fe evha ila abdihi ma evha ayeti kerimesinden biliyoruz diyor. Allah Teala kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti ayeti kerimesinden ve bu konudaki hadisi şeriflerden bunu biliyoruz. Yani Efendimizin Allah Teala ile açıkça konuştuğunu hem bu ayetten biliyoruz hem şimdi zikredeceğimiz hadisi şeriflerden biliyoruz. Fe ekserul müfessirin

على أن الموحي الله عز وجل veya bazı kitaplarda Hüvallahu Azze ve Celle ila Cibril'e ve Cibril'u ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme illa şüzüzen minhu. Kadı İyaz diyor ki müfessirlerimizin büyük çoğunluğuna göre bu ayeti kerimede anlatılan şudur, şu husus anlatılmaktadır. Allah Teala peygamberine söyleyeceği, bildireceği bilgileri önce Cebrail aleyhisselama vahyetmiştir. O da bu bilgileri Muhammed aleyhisselama iletmiştir. Zaten böyle olmuyor mu? Yani Allah Teala ile Efendimiz aleyhisselam arasında aracı olan kim? Cebrail aleyhisselam. Allah Teala emirlerini ona bildiriyor genellikle. Çoğu zaman böyle oluyor yani. Cebrail aleyhisselam da bu bilgileri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iletiyor. Bazı müfessirler ise bu ayeti kerimeyi değişik şekilde tefsir etmişlerdir. Okuyalım bakalım nasıl, ne söylemişler. Fezükira an Cafer ibni Muhammedin es-Sadık kale evha ileyhi bila vasıtat ve nahvehu anil vasıtiyyi. Hazreti Hüseyin'in torunlarından olan Cafer-i Sadık var. Onun şöyle dediği, Cafer-i Sadık'ın şöyle dediği naklediliyor. Allah Teala Resul-i Ekrem'e arada melek olmaksızın doğrudan doğruya vahyetti. Cafer-i Sadık böyle naklediyor. Allah Teala Resul-i Ekrem'ine arada melek olmadan doğrudan doğruya vahyetti. Yani Resul-i Ekrem ile konuştu demektir. Bunun manası odur. Çoğu zaman melek vasıtasıyla Allah Teala Peygamber Efendimiz'e söylemek istediklerini iletiyor. Bazen de böyle Cebrail aleyhisselam olmaksızın arada vahyini iletiyor ki bunun manası onunla konuştu demektir. Sufi alim Ebu Bekir el-Vasıti var. Ondan da böyle bir görüş nakledilmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimizle doğrudan konuştu. Ve ila haza zehebe ba'dul mütekellimi enne Muhammeden kelleme rabbehu fil isra. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Rabbi ile konuştuğunu bazı kelam alimleri de söylemişlerdir. Kelam alimlerinin bir kısmı böyle söylemişlerdir. Ve hukiye anil eş'ariyi ve hakevhu an ibni Mes'udin ve ibni Abbasin ve enkerahu aharun. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari var. İtikatta iki meşhur imam vardır. Biri bizim imamımız İmam Maturidi, diğeri Şafiilerin ve başka mezhepten olan kardeşlerimizin itikatta imamı olan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari. Onun görüşü de böyledir. O da böyle söylüyor. Yani Miraç'ta Peygamber Efendimiz Rabbi ile konuştu diyor el-Eş'ari. Yine söylendiğine göre ashab-ı kiramdan iki büyük alim Abdullah İbni Mes'ud ve Abdullah İbni Abbas. Onların görüşleri de böyledir. Onlar da, bu iki büyük sahabi de İbni Mes'ud ve İbni Abbas, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Rabbi ile konuştu demişlerdir. Kanaatleri böyle. Peygamberi Zişan Efendimizin Allah Teala ile aracısız konuştuğunu, arada herhangi bir Cebrail aleyhisselam gibi vesile olmadan aracısız konuştuğunu bazı alimler kabul etmemişlerdir. Demek ki bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. Önemli şahsiyetler, gerek sahabi, gerekse diğer sahalarda yetişmiş alimler Allah Teala ile Efendimiz konuştu diyor. Bazıları da diyor ki hayır konuşmadı. Olabilir. Okuyalım bakalım neymiş, neler denmiş
بصاحة.

هذا. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى. Tefsir ve kıraat alimi olan şöhretli bir zattan bahsediyor, Ebu Bekir el-Nakkaş. Bu zat müfessir sahabi İbni Abbas'tan bir bilgi naklediyor bu konuda. Nakkaş İbni Abbas'tan şu bilgiyi naklediyor. Fahri Alem Efendimiz Necim Suresinin 8. ayeti kerimesi olan sonra indi, yaklaştı ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Fahri Alem Efendimiz bu ayet hakkında şöyle buyurmuş. Ne buyurmuş? Kale Farakani Cibril ve enkata'atil esvatu anni fesemitu kelame rabbi ve huve yekul liyehde rav'uke ya Muhammed üdnü üdnü. Efendimiz böyle söylüyor. Ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki, hani Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizle beraber Sidretül Münteha'ya kadar çıktı ya, Cebrail aleyhisselam orada dedi ki, ya Resulallah ben bundan ötesine geçemem, geçersem yanarım. Bundan sonrası gitmek artık sana kalmıştır. Yürü ki meydan senindir bu gece, dediği gibi Süleyman Çelebi'nin artık bu meydan senin meydanı. Allah'ın yarattığı kullarından hiçbiri buradan ötesine geçemez. En yetkili olanı benim, benim sınırım da burasıdır, demişti. İşte ondan sonra olanı Peygamber Efendimiz şöyle anlatıyor. Cebrail aleyhisselam benim yanımdan ayrıldı. O anda bütün sesler kesildi. Kulağıma gelen bütün sesler kesildi. Tam bir sessizlik hasıl oldu. Sadece bir ses duydum. Rabbim bana şöyle buyurdu. Ey Muhammed, sakin ol. Demek ki nasıl dehşetli bir an ki hiçbir ses duyulmuyor. Cebrail aleyhisselam da diyor ki ben bundan ötesine geçerim. Şimdi demek ki Efendimiz'i bir korku da sarmış oluyor. Bir endişe, ne olacak acaba? İşte o anda Rabbinin sesini duydum. Bana dedi ki, Muhammed sakin ol, Allah Allah, korkun ve endişen yatışsın, yaklaş yaklaş, üdnü üdnü buyuruyor. Efendimiz'i Allah Teala Hazretleri böyle teselli buyuruyor. Ve fi hadisi Enes'in fil İsra'i nahvun minhu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Miraç hadisi de bu manaya yakındır, diyor müellifimiz. Ve kadihteccu fi haza bi kavlihi taala es-saizu billah ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa vahy ev min verai icabin ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yeşa. Allah Teala'nın Fahri Cihan Efendimiz ile bir aracı olmadan konuştuğuna şu ayeti kerimeyi delil gösterdiler alimler. Allah Teala bir beşerle ancak vahiy yoluyla konuşur veya herde arkasından konuşur. Ayeti kerime böyle söylüyor. Allah Teala bir beşerle, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşer. Onunla ancak vahiy yoluyla konuşur veya perde arkasında, arada perde olduğu halde konuşur yahut peygamberine bir elçi gönderir. O elçi de Allah Teala'nın dilediği şeyi peygambere vahyedir. Fekalu niye selasetü aksami. Bu ayeti kerimede anlatılan şudur, diyor müellifimiz. Allah Teala peygamberi ile üç şekilde görüşür. Allah Teala peygamber aleyhisselam ile üç şekilde görüşür. Min verai hicabin ketekliğimi Musa. Birincisi,
Allah Teala'nın tıpkı Hazreti Musa ile konuştuğu gibi aracısız olarak ama kendisini görmeden perde arkasından konuşması. Aracısız olarak bir beşerle Allah Teala görüşür ama arada perde var. Birinci şık bu. Hazreti Musa ile de böyle konuşmuştur, görüşmüştür. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya dağa bak, onu oyalıyor böyle. Doğrudan doğruya Allah Teala'ya baksa perişan olacak, yanacak belki. Dağa bak diyor. Hazreti Musa dağa bakarken kendini ona gösteriyor. İşte bu arada dağda paramparça oluyor. Hazreti Musa düşüp bayılıyor. Birincisi bu. Arada perde olduğu halde aracısız konuşuyor. Yani Cebrail aleyhisselam yok. Ve bi irsalil melaiketi kehali cemi'il enbiyai ve ekseri ahvali nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi şudur. Allah Teala'nın bir beşerle konuşmasının ikinci yolu şudur. Allah Teala'nın peygamberi ile melek aracılığı ile konuşmasıdır. Bu defa arada bir vasıta var, o da melek. Bütün peygamberler vahyi böyle almışlardır. Yani Cebrail aleyhisselamın aracılığı ile. Fahri Kainat Efendimiz de çoğu zaman Allah Teala'dan vahyi böyle almıştır. Evet. Demek ki birincisi aracısız, arada perde var sadece. İkincisi arada melek var. Cebrail aleyhisselam var. Es-salisu, üçüncüsü kavluhu vahyen ve lem yebka min taksimi suveril kelami illel müşafehetü ma'al müşahedet. Allah Teala'nın peygamberlerine vahiy göndermesinin üçüncü şekli vahiy ile konuşmasıdır. Vahiy ile. Bu üç konuşma şeklinin dışında geriye ne kalıyor? Sadece yüz yüze konuşmak, görüşmek şekli kalıyor. Böyle diyor müellifimiz. Fakat kîle el vahyu huna ve ma yulkîhi fî kalbin nebiyyi dûne vasıtatı. Yine bazı alimler Kur'an-ı Kerim'de geçen, şimdi en son üçüncü olarak söylediğimiz vahiy ile konuşmak var diye bazı alimler bu ifadeyi şöyle açıklıyorlar. Bunun manası Allah Teala'nın buyruğunu arada melek olmaksızın doğrudan doğruya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine ilham etmesidir. Ne söyleyecekse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arada herhangi bir melek olmaksızın kalbine vahyediyor, doğrudan vahyediyor. Fakat zekera Ebu Bekir'in el-Bezzar an Ali'in fi hadisi l-İsra'i ma huve evdahu fi semain nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bi kelamillahi minel ayi. Muhaddis Ebu Bekir el-Bezzar var. Müsnedi var. Günümüze gelmiştir. Yani vefatı 292 miladi 905 tarihinde vefat etmiş bir alim ya, bundan 1000 yıldan fazla bir zaman önce vefat etmiş bir muhaddis. Hazreti Ali'den Miraç'ta Peygamber aleyhisselama ezan-ı Muhammediye'nin öğretilmesine dair hadisi şerifi rivayet ediyor Buza kitabında, Müsned'in. Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e ezanın nasıl öğretildiğini rivayet ediyor. Bu hadiste Resul-i Ekrem'in Allah Teala'nın sözünü işittiği ayeti kerimeden daha açık bir şekilde belirtiliyor. Allah Teala'nın sözünü işitti diye geçiyor bu hadisi şerifte. Fezekere fihi, orada şu ifade geçiyor. Fekâlel melekü Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fekîle li min verâil hicâb sadaka abdî. Ene ekber, ene ekber. Fekâle fî sâiril kelimâti. Fekâle fî sâiril kelimâtil
Zani işte zal. Bu rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melek Miraç'ta Allahu Ekber Allahu Ekber deyince perdenin arkasından bana şöyle buyuruldu diyor Peygamber Efendimiz. Kulum doğru söyledi. En büyük benim. En büyük benim. Allahu Ekber Allahu Ekber'e karşılık en büyük benim, en büyük benim buyuruyor Allah Teala. Ezanın diğer sözlerinde de Allah Teala meleğe buna benzer cevaplar vermiştir. Yani eşhedü en la ilahe illallah dediğinde ona uygun bir cevap, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde ona uygun cevap vermiştir diyor. Ve yeci'ul kelamu fi müşkili hazeynil hadiseyni fil fadli ba'de haza ma yüşbihuhu ve fi evveli fastın minel babi minhu. Yukarıda Abdullah İbn Abbas ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadislerde bazı müşkiller var demiştir diyor müellifimiz. İbn Abbas'ın ve Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadislerde bazı müşkiller var. Bu müşkiller bu bahisten sonra okuyacağımız bahsin baş tarafında. Bunlara benzer rivayetlerde geçen müşkiller ile birlikte ele alınacaktır diyor. İnşallah bunları okuyacağız. Ve şöyle diyor müellifimiz. Ve kelamullahi teala li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men ihtassahu min enbiyaihi caizun gayru mümteni'in aklen. Ve la verede fişşer'i kati'un yemne'uhu. Allah Teala hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hem diğer peygamberlerinden seçtiği, uygun gördüğü kimselerle konuşabilir, bu caizdir. Allah Teala hem bizim peygamberimizde hem diğer peygamberlerden seçtiği, uygun gördüğü kimselerle konuşabilir, bu caizdir. İnsan aklı bunu dışlamaz. Yok canım, olur mu böyle şey demez. Akıl kabul eder bunu. Evet. Yani niçin konuşmasın Allah Teala? Böyle bir muradı varsa onu gerçekleştirir. Yüce dinimiz de Allah Teala'nın görülmesini imkansız sayan bir delil yoktur. Allah Teala görülebilir. Yani dünyada da görülebilir. Ahirette göreceğimizde şüphemiz yok zaten de. Çünkü o en sahih rivayetlerle belirtiliyor. Dünyada da Allah Teala'nın görülmesini akıl da inkar etmez, nakil de. Yani bu olmaz diyen bir ayet yoktur, hadis de yoktur. Fe in sahha fi zalike haberun uhtimile aleyh ve kelamuhu teala li Musa kainun hakkun maktuun bi nassu zalike fil kitab ve ekkedehu bil masdari delaleten alel hakikat. Allah Teala hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hem diğer peygamberlerinden seçtiği, uygun gördüğü kimselerle konuşabilir, bu caizdir. Evet dedik, böyle dedik. Diyor ki müellimiz, şayet Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'dan başka bir peygamber ile konuştuğuna dair sahih bir hadis varsa, sahih bir hadiste şayet Allah Teala Musa peygamberden başka biriyle de konuşmuştur diye bir rivayet varsa, bu kabul edilir. Allah Teala'nın o peygamber ile görüştüğü kabul edilir. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile konuşması bir gerçektir. Ve bunda şüphe yoktur. Çünkü ayet-i kerime ile sabittir. Nisa suresinin 164. ayeti olan Allah Musa ile de bizzat kelamıyla görüştüğü ayet-i kerimesi bunu göstermektedir. Bu konuşmanın bir gerçek olduğu ayet-i kerimede teklimen mastarıyla belirtilmiştir. Kellemallahu Musa teklimen. Yani teyit, tekit vardır. Mutlaka görüşmüştür manasına geliyor. Ve rafa'a mekânehu alâ mâ verede fil hadîsi fissemâ-i sâbi'a bi sebebi kelâmihi.
Allah Teala Musa aleyhisselamın makamını 7. kat semaya yükseltmiştir. Okuduk ya, hani 1. katta Hazreti Adem vardı, 2. katta filan peygamber, 7. katta Hazreti Musa vardı diye okuduk. Neden böyle yapmıştır Allah Teala? Yani Hazreti Musa'yı semanın 8. katına neden çıkartmıştır? Miraç hadisinde de okuduğumuz üzere bunun sebebi Cenab-ı Hakk'ın onunla, yani Hazreti Musa ile konuşmasıdır. Allah Teala Hazreti Musa ile konuştuğu için ona en yüksek, yani Peygamber Efendimiz'den sonraki diyelim, en yüksek mertebeyi vermiştir. 7. kat semaya çıkartmıştır. Demek ki Allah Teala ile konuşan bir peygamberin durumu böyledir. Allah Teala onu böyle şereflendiriyor, en yüksek mertebeye çıkarıyor. Ve rafa'a Muhammeden fevga haza kullihi hatta belaga müsteven ve semi'a sarifel akla fe keyfe yestahilu fi hakkı haza ev yeb'udu sema'ul fela. Allah Teala Hazreti Musa'nın makamını 7. kat semaya yükseltti. Tamam. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin makamını da bütün peygamberlerin makamının üzerine çıkarmıştır. Yani Efendimiz aleyhisselamın makamını kaderi yazan kalemin cızırtılarını duyacak bir yüksekliğe çıkarmıştır. Öyle buyuruyor Efendimiz. Yani öyle bir yere geldim ki kaderi yazan kalemin cızırtılarını duydum. Hani bir sessizlik olduydu ya. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa ile konuşması mümkün oluyorsa, diyor müellifimiz, Sultan-ı Enbiya Efendimiz ile konuşması elbette imkansız olamaz. Çünkü o şanlı peygamberdir. En üstün peygamberdir. Allah Teala ona böyle bir şeref ihsan etmiştir. Ve şu cümleyle bu bahsi de bitiriyor müellifimiz. فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Kadı Yaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, peygamberlerinden dilediğine istediği özelliği veren ve onların bir kısmına diğerlerinden daha üstün mertebeler ihsan eden Allah Teala yüceler yücesidir. Aminler. Sevgili kardeşlerim, bu fasıl da bitti. İnşallah Rabbim nasip ederse önümüzdeki derste yine Miraç ile ilgili bir başka meseleyi konuşacağız. Demek ki Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere ihsan etmediği mertebeleri lütfetmiştir, ihsan etmiştir. Çünkü o Allah Teala'nın habibidir, sevgilisidir. Hiçbir peygambere vermediği özellikleri ona bahşetmiştir. Onu alemlere rahmet kılmıştır. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir özellik duymadık, bilmiyoruz. Yani filan peygamber alemlere rahmet kılınmıştır diye böyle bir ayet hadis yok. Bu şeref kendisine bahsedilen sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim güzel kardeşlerim, Allah Teala bizi de o peygambere ümmet yapmak suretiyle şereflendirmiştir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kıymetimizi bilelim. Bunun üzerine de o peygamberin nasıl bir peygamber olduğunu öğrenelim. Nasıl öğrenelim? Hayatını okuyun. Peygamber Efendimiz'in hayatına dair yazılan birkaç kitabı okuyalım. Bu yıl şu kitabı okuyalım. Ertesi yıl bir başka kitabı okuyalım. Ve irtibatı koparmayalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Ve ardından hadisi şerifler okuyalım. Peygamber Efendimiz'i bize en çok tanıtacak olan hadisi şeriflerdir. Hadisi şerifler bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Ömrümüzün geri kalan kısmında
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve irtibatımızı böyle

0: ile devam ettiler. İşte o takdirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine daha kolay nail oluruz inşallah. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mesud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerini öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu.

Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.
1: Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar" buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durdu.

durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri Malik ne yaptı onu göremiyorum diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun buyurdu. Adam Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

Ebu Şüreyh, Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Ölümü Hatırlamak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 578 no'lu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Hattan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hutûtan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı çizgiler çizdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir muallim idi. Daha önceki hadislerde mesajını muhatabına ulaştırmak için pek çok isabetli yöntemler kullandığına tanık olmuştuk. Ve bunların tamamına yakını hayatın içerisinde yaşanan gerçeklikler, duygularıyla, hisleriyle, etkileriyle, heyecanlarıyla, dolayısıyla anlaşılması bizatihi vakanın yaşanmasıyla eşdeğer bir öğretim biçimi, muazzam. Caddesinde, sokağında, bahçesinde, savaş meydanında, camisinde, pazarında insanların hayatına dokunarak asr-ı saadeti inşa etmek. O güzide sosyal yapıyı oluşturmak ve bunun yayılımını etrafta buna tanık olan herkes üzerinden sağlamak. Onlara bilginin değerini ve kıymetini öğreterek bunu başarmak. Böylece hiç kimse tanık olduğu bir bilgi kırıntısını dahi yerde bırakmıyor, alıyor, öpüyor, başının üstüne koyuyor, varıp onu ailesinde anlatıyor, iş yerinde anlatıyor, çocuklarına öğütlüyor, yolda arkadaşıyla paylaşıyor. Bu çok önemli. İnsanları aynı yerde toplayarak dört duvar arasında soyut bir eğitim yapmak yerine insanların arasına karışarak hayatın içerisinde somut

bir eğitim yapmak. İşte Resulullah'ın modeli. Ama bu dokunuşun oracıkta öylece kadük kalmaması için yayılmasını sağlayacak tedbirleri almak. Topluma bilginin değerini aşılamak. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki bilenlerle bilmeyenler hiçbir olurlar mı? Herkes bilgiye susamışçasına birbirine bilgi aktarıyor. Komşular gün geliyor nöbetleşiyor. Hazreti Ömer komşusuyla nöbetleşirmiş. Bir gün o Resulullah'ın mescidine gidiyor. Akşama kadar olup bitenleri, gelen ayetleri, Resulullah'ın söylediği sözleri öğreniyor, kavruyor. Gelip akşamını Hazreti Ömer'e aktarıyor. Sonraki gün Hazreti Ömer gidiyor. Bu kez komşusu işine gücüne bakıyor. İnsanlar bilginin değerine o denli vakıflar ki herkes öğrendiğini paylaşıyor. Dolayısıyla Resulullah A sokağında bir dokunuşuyla bir davranış sergiledi mi amel olarak yahut bir ifadesiyle bir söz söyledi mi kavil olarak bu arada kalmıyor, topluma sirayet ediyor. Büyük muallim Allah'ın Resulü bu şekilde dünyayı değiştirdi. İnsanlık tarihini en güçlü değiştiren bir numaralı şahsiyet. Bugünkü batılı mahfillerde yapılan araştırmaların neticesi bu. İnsanlığın tarihine en güçlü tesiri yapmış bu şahsiyet, vahyin yönetiminde ve vahyin kontrolünde. İşte şimdi bu büyük muallimi adeta tahta kullanırken görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kez şekil çizerek, yani grafik üzerinden, hat üzerinden, geometriyi kullanarak. Çünkü bu çizgiler yazı değil. Yere çizdiği şekiller onun. Hazreti Enes özetle bazı çizgiler çizdi diye tanımlıyor. Fekale sonra dedi ki, Hâzel insanu ve hâze eceluhu. Belli ki bu çizdiği çizgilerden birine işte bu insan diye göndermede bulunuyor. Şu gördüğünüz insan olsun. Orada bir çizgi. وَهَذَا اَجَلُهُ Şu çizgide onun eceli. Demek ki bir çizgi var. Bu insanı temsil ediyor. İlerleyen bir çizgi bu. Beri tarafta başka bir çizgi var. O da onun ecelini temsil ediyor. O da ilerleyen bir çizgi. Dolayısıyla ilerleyen iki çizginin bir yerden sonra kesişmesi söz konusu. Paralel olmadığı sürece uzattığınız her iki çizgi illaki bir yerde kesişecektir. Hatta paralel çizgiler dahi küresel düzlemlerde illaki kesişirler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yahut buna benzer bir geometrik kaideyi orada resmetmiş olmalı. Ve biri birine ilerlettiği bu iki çizginin kesiştiği ana işaret ederek, yani ecel çizgisinin insanın emel çizgisini kestiği an. Çünkü insan yarınlara yönelik olarak bir beklentiyle ilerliyor. Onun motivasyonu yarın, yarın, yarın, yarın şunu kazanacağım, sonraki gün şunu kazanacağım, önümüzdeki hafta şu elime geçecek, önümüzdeki aylarda şöyle bir ekonomik güce kavuşacağım, sonraki sene şöyle bir kadro elde edeceğim, her neyse. Ama insanlar adına emel dediğimiz ve ileri doğru uzadıkça uzayan bir beklentinin ardından ilerliyorlar. Çoğunluğun takip ettiği yöntem bu. Az sayıda insan dünyadaki sürecini bu kez ahiret motivasyonuyla ve ecel farkındalığıyla yaşamaya başlıyor. Bunların psikolojisi farklı. Bunlar buradan öteye gönderebildikçe hayatlarını değerlendirdiklerini düşünüyorlar. Yarına çıkacaklarsa şayet çıktıklarında da yine öteye bir şeyler tahvil edebilmenin, ahirete bir şeyler yatırım yapabilmenin heyecanıyla hayatı yaşıyorlar. Hak Teala'nın وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Her kişi yarın için öteye ne gönderdiğine odaklansın.
Oraya baksın. Asıl skor orada. Yoksa buradaki birikim yığılma şeklinde sadece bir yüke dönüşür ve ansızın ayrılıkta bütün bağlantı kesilir. Öteye kendin için bir şey ayırmadıysan artık bir anlamı yoktur. Senin bile değildir. Bu sadece mülk açısından böyle. Diğer taraftan ibadetler var, namaz var, oruç var, yaradana karşı sorumluluklar var, hayatta olur dedikleri var, olmaz dedikleri var, yasakladıkları var, uzak dur dedikleri var. Bunların hepsi kişinin iyi bir yaşam ortaya çıkarmak için ötede Rabbi ile buluşacağı o vuslat gününe dair hayatının motivasyonunu oluşturur. Yani bunun için yaşar. Günü kapattığında o günde olup biten her şeyin dökülüp o günde kalacağını ama öteye gönderdiklerinin ileride kendisinin karşısına geleceğini bilir. Şimdi bu iki insan tipi arasındaki farkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer çizdiği ecel çizgisiyle deşifre etmek istemiş. Kağıt üstünde, daha doğrusu toprak üstünde görünür kılmak istemiş. Çünkü çokları emel çizgisi peşinde, yani yarına dair ve geleceğe dair beklentilerini kovalarken ansızın bir ecel çizgisinin yollarını keseceğini göz ardı ederler. Bilmezler diyemeyeceğim, bu bilinmeyecek bir şey değil. Anlamazlar diyemeyeceğim, bu anlaşılmayacak bir şey değil. Hayatın gözle görünen bir gerçeği. Aynı koşu yolunda kendinden önce onlarcasının önünü kesen ecel çizgisinin senin de önünü keseceğini çok iyi bilirsin. O yüzden insana ne kalır? Sadece göz ardı etmek. Yani yok saymak. Bildiği, farkına vardığı bir şeyi göz ardı edip yokmuşçasına davranmak. Bu talihsiz bir durum, insana yakışmayacak bir durum. Çünkü hamakat temelli bir durum. Hiç makul değil. Ama gelin görün ki insanların çoğu böyle davranır. Ecel çizgisi hayatlarını kesmeyecekmiş gibi davranır. Resulullah bunu zemine çizerek görünür hale getirdi ve dedi ki insanın emel çizgisi ne kadar uzarsa uzasın, illaki bir yerden sonra ecel çizgisiyle kesişmek zorunda. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ buyurmuş ki o böyle emeli, beklentisi ve arzusu istikametinde ilerleye dururken اِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ diğer hat yakından çıkıp geliverir. Birden karşısına çıkar. Bir bakmışsın ki ecel çizgisi yolunu kesmiş. Derler ki çok uzaktan gelen kimse baktıkça böyle daha çok var, daha çok var, daha çok var dedirtir. Ama onun gelip yanından geçmesi ansızın olur. Çok çabuk olur. Gelene kadar ki olan zaman seni yanıltmasın, geldiği ve seni alıp götürdüğü an ansızın gerçekleşir. Yaklaşıyorsa gelecek demektir. Hazıra dağ dayanmaz. Malda mülkte öyle olduğu gibi zaman sermayesinde de öyledir. Değil mi ki saniyeler sayılıdır, saatler sayılıdır, günler sayılıdır, haftalar, yıllar sayılıdır. Nihayetinde soluduğumuz bu nefesler sayılıdır. Ansızın bitiverir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumu hat olarak toprak üzerinde görünür kılması soyut düşüncenin geometrik karşılığı olarak son derece çarpıcı. Çünkü insan yukarıdan bakarken çizgilerin ileride kesişecekleri yeri hemencecik görüverir. Çizginin kendi içinde ilerlerken hissiyatını kaçırabilirsin belki, sarfı nazar edebilirsin belki, görmezden gelebilirsin belki, ama dönüp yukarıdan çizginin ilerleyişine baktığında ecel çizgisinin de buna doğru nasıl yakınlaştığını gördüğünde sokağın çıkmaz olduğunu, yolun
kapalı olduğunu

0: hemencecik kestiriverirsin. İstemiş ki Allah'ın Resulü bu durumu şekli olarak ifade edip hafızalara kazısın. İmam Nevevi de ölümü hatırlamak başlığı altında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta en güçlü vaiz olarak insana içinde bulunduğu yolculuk gerçeğini güçlü bir biçimde hatırlatan bir hatırlatıcı ve uyaran olarak bunu tablo haline getirmiş, yere kazımış. Bakan herkesin hafızasında resmi oluşsun diye. Ecel çizgisiyle at başı yarıştığımız bu hayatta ölüme karşı illaki kaybedeceğimiz bir mücadeleyi veriyoruz. Asla ölümü yenemeyeceğiz. Bu açıdan baktığınızda bu kaybedilmiş bir savaştır. Amaç hayatı sürdürebilmek ise bu asla gerçekleşmeyecek bir şeydir. Buradaki hayat son bulmaya mahkumdur. Bu yüzden Cenab-ı Hak bizi yeni bir hayata, hem de adına hayvan dediği gerçek hayata davet ediyor. Bitimsiz, sonsuz ve ebedi olarak ölümü ve gerçeğini bu denli görünür kılmak hayatı mazbut hale getirir ve ahireti inşa eder. Kişiyi ebedi saadete hazırlar. Allah Zülcelal Hazretleri de bunu hayatın içerisine yerleştirmiş. Dileseydi hepimizi topyekün yaratır, hep birlikte aynı ortamda göz açabilirdik, bir rüyada açtığımız gibi ve sonrasında hepimizi ansızın hayattan koparabilirdi. Hiçbirimiz, hiçbirimizin ölümüne yahut doğumuna tanık olmayabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle ölümü daha bir görünür kılmak için, yolculuğumuzu müşahede edilebilir kılmak için ardışık bir halde nesiller olarak, kuşaklar olarak bizi dünyaya getirdi. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sonra onların ardından sizi hayatın içerisine gönderdik. Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz. Dolayısıyla öncekilerin gidişine tanık oluyor her nesil, sonrakilerin de gelişine tanık oluyor her nesil. Kendisi arada gelişten gidişe doğru ötelendiğini bizatihi yaşıyor. Çocukken orta yaşlıları görüyor, orta yaşa geldiğinde ardından gelen çocukları, yeni nesli görüyor. Tam o esnada önündeki nesil yavaş yavaş hayattan ayrılıyor ve bu kez onların yerini almaya başlıyor. Artık hayattan ayrıla yazdım olan zümrenin içerisinde kalıyor. Ölüm bu kadar çocukluktan itibaren hayatın görünen yanı olarak hep karşımızda duruyor. Dolayısıyla hayatta bu denli belirgin olan ama hayatta en çok göz ardı edilen bu realiteyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerekirse yere çizerek, gerekirse hutbede, vaazda konu ederek, gerekirse çarşıda, sokakta, pazarda insanlara hatırlatarak koca bir ömür geçirdi. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى. Ey insanlar! Hayatı başıboş ve sorumsuz yaşarsanız, hayatın sahibine karşı mahcup olursunuz. Ve bundan ötürü o, sizi yakıcı bir azap ile cezalandırır. Ben sizi uyarmış olayım. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى. Geride sizi bekleyen zor bir gün var. Hayat sahipsiz değil, muazzam bir kudretin, yüce bir kudretin eseri ve sizler ona aitsiniz ve o sizin önünüzü ölüm ile kesti. Buyurdu ki, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz, وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Ve biz geçilecek değiliz. Aşamazsınız bizi. Geride bırakamazsınız. Elimizden kurtulamazsınız. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Yerde yaptıklarınızla, gökte yaptıklarınızla bizi aciz bırakamazsınız. Gün gelir, ölümün de hakkından geliriz yanılsaması içerisinde bulunanlar. Gün gelir insanlık neslini gezegenler arası bir nesle dönüştürür, sonsuzlaştırırız heyecanı içerisinde kalanlar. Yaradan Allah Azze ve Celle ölümü her şeye takdir etti. Her şey sona doğru ilerliyor. Günden güne yaşlanmak, yıpranmak, bozulmak ve kötüleşmek, yaratıcının bu hayatta her şeye yerleştirdiği temel bir hükmü, entropi dediğimiz termodinamiğin temel yasası. Günden güne düzenini kaybetmek, örselenmek, bozulmak, kötüleşmek. İnsan için de böyle. Her şey için olduğu gibi, o şemsu tecri li mustakarrin leha. Güneş de o karar kılacağı sona doğru koşturuyor. İnsan da düşüp öleceği yere doğru koşturuyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Biz kime ömür verirsek onun yaratılışını ters yüz ederiz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yoksa sizler akletmiyor musunuz? Okuduğumuz bu rivayeti رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ İmam Buhari rivayet etmiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rab şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik iman

0: zamanın yarısıdır demiştir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
1: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak, Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olan sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğini sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğini sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi.

0: sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
2: Yalan! Yalan!
3: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
3: Muhammed'in uydurması işte.
2: O bir şair.
3: Kâin.
2: Yalan!
3: Bir şairin sözleri bunlar.
0: Yeter! İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
0: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
0: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha

0: Nasip iblisin. Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir." Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme" dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın" dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve "bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz" buyurdu.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Ebu Talip ticaret için Şam'a gidecekti ama yeğenini Mekke'de bırakmaya razı değildi. Muhammed'i de götürmek istiyordu. Nasıl olsa 12 yaşına girmişti, artık çocuk değildi. Evet, Peygamber Efendimiz siz yaşlardayken amcasıyla birlikte ticaret kervanına katıldı çocuklar. Hedef Şam'dı ancak Busra denilen bir bölgeye geldiklerinde ilginç bir durum yaşandı. Miray parmak kaldırarak söz aldı. Hocam, herhalde Bursa diyecektiniz, Busra dediniz. Öğrenciler Nasreddin Hoca'nın bir kusurunu bulmuş gibi sevindiler ve kıkırdadılar. Nasreddin Hoca da onlara güldü. Gülün bakalım kendi kendinize, kendi bilmezliğinize gülüyorsunuz. Dilim sürçmedi çocuklar, Busra dedim ve yine Busra diyorum. Burası Şam bölgesinde bir kasaba, Bursa ise sizin bildiğiniz şirin bir şehir. Miray da gülen çocuklar da mahcup olmuşlardı. Nasreddin Hoca devam etti. Busra'da yaşayan bir rahip, gelen kervanda bir farklılık hissetti. Hemen onlarla irtibata geçti. Onları misafir etti. Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in yanındaydı. Sordu. Bu çocuk senin neyin olur? Ebu Talip, oğlumdur dedi. Hayır, senin oğlun değil. Evet, doğrusu benim yeğenimdir. Sen bu çocuğu Şam tarafına götürme. Bu çocukta harikulade şeyler var. Şam'da kendisine zarar vermelerinden korkarım. Ebu Talip korktu. Ne zararı, niçin? Bu çocukta gelecek son peygamberin özelliklerini görüyorum. Bir bulut sürekli onu izliyordu. Bak, sırtında da peygamberlik mührü var. Ve bu yüz bambaşka asil ve mübarek bir simadır. Bu uyarılar Ebu Talip'i etkiledi ve yeğeni Muhammed'i Şam'a götürmedi. İşlerini orada görüp geri döndüler. Nasreddin Hoca saatine baktı. Cuma vakti yaklaşmıştı. Dersi bitirmek yerinde olacaktı. Evet gençler, bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta yine hepinizi bekliyorum. Eğer gelmezseniz ben size ne yapacağımı biliyorum. Öğrenciler sordu. Ne yaparsınız hocam? Ben ne yapacağımı bilirim. Öğrenciler ısrar etti. Ne olur söyleyin hocam, bize ne yaparsınız? Nasreddin Hoca ciddi bir eda ile konuştu. Sizin yerinize anne ve babalarınızı getirir, onlara ders veririm. Akşam da onlardan dersinizi dinlersiniz. Aman hocam, Allah korusun, hepimiz geliriz inşallah. Tamam o zaman, abdestlerinizi tazeleyip gelin, uslu uslu vaazı dinleyin bakalım. Nasreddin Hoca hanımıyla kahvaltı yaptıktan sonra hemen kalkmadı. Ellerini açarak kısa bir duada bulundu. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Bizleri yediren içiren Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e selam olsun. Yiyenlere afiyet, soframıza bereket olsun. Ve bu kahvaltıyı bize hazırlayan hatunumuzun ömrü sağlık ve afiyet üzere olsun. Amin. Nasreddin Hoca her yemekten sonra muhakkak uzun veya kısa bir dua ederdi. Verdiği nimetler için Allah'a hamd ederdi. Yemeği hazırlayan ve servis edenlere muhakkak teşekkür ve dua ederdi. Bu büyük bir incelikti. O Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek alıyordu. Tabii Fatma Hatun da her seferinde Nasreddin Hoca'ya dua ederdi. Rabbim sizlere de afiyet versin. Rabbim ailemize hayırlı kazançlar, huzur ve saadet versin. Nasreddin Hoca

0: kahvaltıdan kalkınca alışveriş yapmak için pazara çıktı. Emektar eşeğinin yemini yediğini görünce sevindi. Semerini taktı, başını okşadı ve ona nazikçe bindi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi benim emektar kara kaçanım, doğru pazara. Hızlıca alışveriş yapalım, sonra da talebelerimizin yanına gidelim. Bugün dersimiz var. Kara kaçan denileni anlamış gibi önce başını sonra da kuyruğunu salladı. Nasrettin Hoca pazarda ihtiyaçlarını alırken bir kalabalık gördü ve oraya yöneldi. Omzunda renkli bir kuş olan satıcı, "Evet, bu değerli kuşu 10 akçeye satıyorum, yok mu alan?" Herkes şaşkındı. Hiç küçük bir kuş 10 akçe eder miydi? Nasrettin Hoca dayanamayıp sordu, "Bu kuşun ne özelliği var ki 10 akçeye satıyorsun?" Satıcı önce tebessüm etti, sonra ciddi bir tavır takınarak cevap verdi. "Benim bu kuşum çok yeteneklidir. Diğer hayvanlar vızıltı çıkarır, anırır, kişner, havlar, miyavlar. Ama benim bu kuşumun çok farklı bir özelliği var." Adam bunu söyledikten sonra durdu. Herkes merak içindeydi. Birbirlerine kuşun bu kadar akçe edip etmeyeceğini soruyorlardı. Gürültünün biraz kesilmesi üzerine satıcı tekrar söze başladı. "Benim bu kuşumun en büyük özelliği konuşmasıdır. Evet, bu kuş konuşur." Gerçekten hayret vericiydi. Bu kuş neticede bir hayvandı. Acaba bir hayvan nasıl konuşurdu? Satıcı kuşuna sordu. "Senin adın ne?"
1: "Benim adım Anka."
0: Bunu gören herkes şaştı kaldı. Şaşıranlar elini ağzına götürerek hayretle bir kuşa bir de satıcıya baktı. Çünkü gerçekten de kuş konuşmuştu. "Seni kim yarattı?"
1: "Allah."
0: "Peygamberimizin adı nedir?"
1: "Hazreti Muhammed."
0: "Benim adım ne?"
1: "Mirza Ramazan."
0: "Evet, gördüğünüz gibi benim kuşum hem akıllı hem de Allah'ı ve peygamberi biliyor. Ve fiyatı da sadece 10 akçe. 10 akçe çok paraydı. Fakat kuş da çok farklıydı. Sonunda adamın biri kesesini açtı, parıldayan 10 akçeyi keseden çıkardı ve satıcının eline tutuşturdu. Sonra da özel kafesine konulan papağanı alarak ayrıldı. Nasrettin Hoca bütün olanları izlemişti. Sakalını uzun uzun kaşıdı. Ani bir kararla evine gitti. Bahçedeki hindisini yakalayarak doğruca pazara getirdi. Ve yüksek sesle bağırmaya başladı. "Hindi, satılık hindi. Hem de sadece 15 akçeye. Hocanın hindisini 15 akçeye satmak istediğini görenler etrafına toplanıp sordular. "Aman hocam, bir hindi 15 akçe eder mi?"
2: "Elbette eder."
0: "Peki ne özelliği var bu hindinin?"
2: "Az önce bundan daha küçük bir kuşa 10 akçe verildi."
0: "Ama hocam, o kuş konuşuyordu."
2: "Evet, doğru, o konuşan bir kuştu. Ama benim hindim daha yetenekli."
0: "Yeteneği nedir hocam?"
2: "Benim hindim düşünür. Düşünmek, tefekkür etmek az bir şey midir?"
0: Nasrettin Hoca camiye girer girmez öğrencilerin bulunduğu tarafa yöneldi. "Esselamu aleyküm çocuklar." Öğrenciler gür bir sesle karşılık verdiler.
3: "Ve aleyküm selam hocam."
0: "Nasılsınız gençler?"
3: "Allah'a hamdolsun iyiyiz."
0: Nasrettin Hoca gençlerle kısa bir sohbet ettikten sonra derse geçti. Evet sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizin hayatının her dönemi bizler için önemlidir. Hatırlayacak olursak, Hazreti Muhammed 5 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmıştı. O çocuktu ama çok farklı bir çocuktu. Tavır ve hareketleriyle bambaşkaydı. Bulunduğu yere bereket ve bolluk getiriyordu. Beraber olduğu insanları incitmiyordu. Aile içinde kendisine düşen sorumlulukları bıkmadan yerine getiriyordu. Hazreti Halime küçük Muhammed'i Mekke'ye planlanandan daha erken getirmişti. Peygamber Efendimiz annesinin vefatına kadar onunla beraber kaldı. 6 yaşından 8 yaşına kadarsa dedesi Abdülmuttalib'in yanındaydı. Abdülmuttalib vefat etmeden önce torununu Ebu Talib'e emanet etmişti. Ebu Talib babasının yerini hiç aratmadı küçük Muhammed'e. Tam bir baba şefkati gösterdi. Eşi Fatıma Hatun da hep bir anne gibi davrandı. Allah Resulü Ebu Talib'in yanında kaldığı ilk yıllarda aileye yardım olsun diye hayvanları otlatma işini de yapıyordu. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Muhammed gençliğinde mükemmel bir kişilik olarak biliniyordu. Asıl ismi Muhammed olmasına rağmen Mekke

0: Kentliler onu El Emin, yani güvenilir insan diye çağırıyordu. O küçüklüğünden itibaren farklı, iyiliklerle kuşanmış ve kötülüklerden korunmuştu. O tüm şehrin beyefendisi, güven duyulanıydı. Herkes onun bu yönünü biliyor, beğeniyor ve onu bu isimle çağırıyordu. Onunla alışveriş yapanlar ticaretine güven duyuyordu. Onu aralarında hakem yapanlar kararlarından memnun kalıyorlardı. Ona bir mal emanet edenler yıllar sonra bile sağlam bir şekilde teslim alıyorlardı. Bu yüzden iman etmemiş olanlar bile altın ve kıymetli eşyalarını koruması için ona bırakıyorlardı. Medine'ye hicret etmeden önce sahiplerine vermesi için yanındaki emanetleri Hazreti Ali'ye bırakmıştı. O dostuna da düşmanına da güven veriyordu. Ona inanmayanlar pek çok iftira attılar ama hiçbiri Muhammed güvenilmez, itimat edilmez biri demedi, diyemedi. Bu yüzden sevgili gençler, hepimiz özü sözü bir insan olmalıyız. Sözlerimizle davranışlarımız arasında bir terslik olmamalı. Evde, okulda, camide, çalıştığımız yerlerde, kısacası her zaman ve her mekanda güvenilir insan olmalıyız. Sadece güven duyulan değil, aynı zamanda yetenekli, çalışkan kişi olmalıyız. Bakın, ben az önce pazara uğradım. Orada bir kuş 10 akçeye satıldı. Halbuki onun gibi 10 kuş ancak bir akçeye satılırdı. Fakat onun diğer hayvanlardan ayrı bir özelliği, bir yeteneği vardı. Çocuklar merak edip sordular. Hocam neydi onun özelliği? Hoca efendi tebessüm etti. Aynı şeyi biz de sorduk ve öğrendik. O kuş konuşuyordu. Çocuklar kulaklarına inanamadılar. Bize şaka yapıyorsun değil mi hocam? Hayır, hiç de şaka yapmıyorum. Ben de kulaklarımla işittim, konuştu. Demek ki bir yeteneğiniz, güzel kişiliğiniz ya da farklı ama önemli bir özelliğiniz varsa siz de değerli olursunuz, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh eşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki çocuk da böyledir," buyurdu. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: "Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.
1: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesi

Kendisinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzaiye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Fi kulli kebidin radbe ecru.
2: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin.
1: Kırk hadiste iyilik.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak.
sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
1: Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mümindir. Diliyle mücadele eden mümindir. Kalbiyle mücadele eden de mümindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine üç düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar, yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

0: Toplumda Yaşamanın Bedeli. Ebu Musel Eş'ari'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: sizden biriniz bir mescide veya bir çarşıya ya da bir meclise elinde oklarla uğradığında onların ucunu tutsun. Ebu Musa dedi ki: Allah'a yemin olsun ki bu okları birbirinizin yüzlerine doğrultmadan bu dünyadan ayrılmadık. Hadis, insanların toplum içinde birbirlerine zarar vermeden yaşamalarını hedefleyen Allah Resulü'nün bazılarımız için belki ayrıntı sayılabilecek bir konudaki uyarısını içermektedir. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde insanlar savunma amacıyla veya özel bir sebeple çoğu kez silahlarını yanlarında bulundurmakta, çarşı ve mescit gibi insanların yoğun oldukları yerlerde de bu şekilde çıkmaktaydılar. Günün şartlarına göre kılıç, ok veya hançer gibi yanda taşınan bu silahların açık olması veya uçlarının dışarıda bulunması halinde sokakta yürürken, mescitte namaz kılarken veya bir mecliste otururken yakındaki kişilere dokunarak zarar vermesi muhtemeldi. Allah Resulü belki yaşanan bazı olaylar üzerine veya bir ön tedbir olarak bu uyarıyı yapmıştı. Yine bu endişeden hareketle o, kılıcın kınından çıkarılmış olduğu halde alınıp verilmesi yasaklamıştı. Onun ana baba bir kardeşi bile olsa, bir din kardeşine demirle işaret eden kimseye meleklerin lanet edeceğini bildirmesi de aynı duyarlılığın bir sonucuydu. Buhari'de yer alan bir rivayette bu anlatım daha da netleşmekte ve hiç kimse kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çekiverir de kardeşini istemeden vurabilir ve böylece bir cehennem çukuruna yuvarlanmış olur buyurulmaktadır. Muhtemelen bizdeki şeytan doldurur sözünün kaynağı olan bu hadisle aynı bölümde yer alan bize silah çeken bizden değildir hadisi bu konuda son noktayı koymakta ve hiçbir müminin bu sıfatıyla din kardeşine silah çekemeyeceğini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar, bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da, yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün, başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için, bu çıkarları elde ederlerken, kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar. Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz, acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara, Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen Peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama, "Şuna bakın, Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor," diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana, sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal ile.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet."

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
1: Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ''Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. ''Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.''

بزينة القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم، وشرفنا بشرافة القرآن العظيم، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Okunan Yasin-i Şerifi dergah-ı izzetinde ve baregah-ı mecd-i uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela Peygamber Efendimizin aziz, latif, mübarek, mutahhar, münevver, musaffa, mücella, muazza, ruh-i tayyibelerine tarafımızdan acizane, fakirane fakat halisane hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Ruh-i Seyyidül Enam'ı cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Vesair peygamberan-ı izam ve rusul-ü fiham aleyhim salavatul mennan hazaratının ervahine, âli ezvacı tahirat, ashab-ı kiram, zevil ihtiram, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eymme-i müctehidin, müfessirin, muhaddisin, musannifin, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, günümüze kadar getiren bil cümle ehli iman, bil cümle müminin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, akrabayı taallukat, ümmehat-ı ceddat, dost ve yarenlerimizden, sevenlerimizden, sevdiklerimizden irtihali dar-ı beka edenlerin ervahına hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Diyanet radyolarımızın dinleyicilerinin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Hayırlı isteklerini fazl-ı kereminle lütfen ve keremen ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen duaların arasına ilhak eyle ya Rabbi. وصلى الله تعالى على أشرف الأكمل النور جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Ahmet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuk sevgisi. Ebu Katade el-Ensari anlatıyor. Biz mescitte oturmuş namazı bekliyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kızı Zeynep'ten torunu Ümame binti Ebil As bin Errebi ile birlikte çıka geldi. O omuzunda olduğu halde tekbir alıp namaza durdu. Rükuğa giderken yere koyuyor, kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. Bu şekilde namazını tamamladı. Sevgili Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan kız torunu Ümame'ye karşı sevgisini yansıtan bu davranışı istisnai bir olay değildir. Onun Hazreti Fatma'dan olan diğer torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin de aynı sevgi tezahürüne defalarca şahit olmuşlardır. Sahabi Şeddad bin El-Had'ın anlattığına göre bir öğle veya ikindi namazında Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'den biri kucağında olduğu halde cemaatin önüne geçen Hazreti Peygamber çocuğu yere koyarak namaza başlamış. Secde esnasında sırtına binen torununun kendiliğinden inmesini beklediği için secdeyi uzatmıştı. Ne olduğunu merak edip kafasını kaldıran Şeddad, Allah Resulü'nün sırtında çocuğu görünce tekrar secdesine döndü. Namazın sonunda uzun secdenin Resulullah'ın başına gelen bir işten veya ona gelen bir vahiyden kaynaklandığı düşüncesiyle sebebini öğrenmek isteyen cemaate Peygamber Efendimiz, "Hiçbiri değil. Oğlum beni binek yaptı. İşini bitirmeden acele etmeyi hoş görmedim." karşılığını verdi. Diğer bir rivayete göre de bir gün torunu Hazreti Hüseyin'i omuzunda taşıdığını gören birisi, "Ey çocuk, bineğin ne güzel." diye seslenince Allah Resulü, "O da ne güzel binici." diyerek mukabelede bulundu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi, bir yandan insanları rahmet kaynağı olan İslam dinine çağırırken, diğer yandan şefkat ve merhamet kanatlarını onlar üzerine germiş, temizlik ve masumiyetin simgesi olan çocuklara da ayrı bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kaynaklardan öğrendiğimize göre onun bu sevgisi torunlarıyla sınırlı değildir. Örneğin bir defasında hanım sahabilerden Ümmü Kays binti Mihsan'ın henüz süt emme çağında olan çocuğunu kucağına aldığında çocuğun bir azizliğiyle karşılaşmış, bunu önemseyen Hazreti Peygamber biraz su isteyerek gerekli temizliği yapmakla yetinmişti. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in insanların en güzel ahlaklısı olduğunu belirttikten sonra onun annesi Ümmü Süleym'i her ziyaretinde sütten yeni kesilmiş anne bir kardeşi Ebu Numeyr'e "Ey Ebu Umeyr, küçük kuş ne yaptı?" diyerek takıldığını nakleder. Nugayr, Ebu Umeyr'in oynamayı çok sevdiği serçe büyüklüğünde bir kuştur. Çocuk sevgisi, Cenab-ı Hakk'ın bütün canlılarla birlikte insan fıtratına da koyduğu doğal bir duygudur. Bu duyguyla canlı türleri hayatta kalmakta, insan neslinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu sevgi ve himaye duygusu olmadan korunmaya muhtaç yavrulara kimsenin ilgi göstermeyeceği, dolayısıyla belki bir gün bile yaşama şansına sahip olamayacakları açıktır. Bu, Cenab-ı Hakk'ın yaratma hikmetine uygun bir kanundur. Ana babanın çocuklarına doğal olarak gösterdikleri bu ilginin, daha sonra çocukları tarafından kendilerine aynı doğallıkla gösterilmediği de bir gerçektir. Onun için bazı yorumcular, Kur'an'da ana babaya gösterilmesi gereken saygı ve hizmete çokça atıfta bulunulmasının ve onlara karşı yapılan saygısızlığın haram kılınmasının sebebini açıklarken, bu gerekçeyi de dile getirmişlerdir. Yaratıcının insan fıtratına koyduğu bu yüce duyguya rağmen, o fıtrata yabancılaşmış bazı kimselerin koruyup gözetmeleri gereken yavrularından kız olanlarını çeşitli gerekçelerle diri diri toprağa gömerek yok ettiklerini Kur'an bize haber vermekte ve bunları şiddetle kınamaktadır. Bu çirkin ve vahşi uygulamaya şahit olan bir cemaatin önünde kız torununu omuzuna alarak namaz kıldıran bir peygamberin vermek istediği mesaj ne kadar anlamlıdır. sevgili peygamberimizin çocuklara gösterdiği sıcak ilgi ve şefkat, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sert mizaçlı bazı bedevilerin şaşkınlığına yol açmıştır. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre bir gün Akra bin Habis et-Temimi torunu Hazreti Hasan'ı öperken gördüğü Resulullah'a hayretle karışık şu itirafta bulundu: "Benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirisini öpmedim." Allah Resulü ona doğru baktı ve şöyle dedi: "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz." Diğer bir rivayette ise "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz öpmeyiz" şeklinde şaşkınlığı ifade eden bir bedeviye Hazreti Peygamber, "Allah kalbinden merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim?" karşılığını verdi. Çocuklara karşı bu denli sevgi ve şefkat dolu bir peygamberin ümmeti olarak bugün hangi durumda olduğumuzun bir muhasebesini yapmak zorundayız. Ülkemizde halen cahiliye Arapları gibi çocuklarının çokluğuyla övünen fakat onlarca çocuğunun adlarını bile bilmeyen insanlarımızın sayısı az değildir. Müslüman olan bu insanların yolunda olduklarını söyledikleri peygamberlerini gerçekten tanıdıklarıysa şüphelidir. Şekli bir sevgi gösterisinden bile mahrum böyle ebeveynlerden, çocuklarının maddi ve manevi gelişimine destek verip onları topluma yararlı iyi birer insan olarak yetiştirmelerini beklemek hayaldir. İşte bu yüzden hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir şey bağışlayamaz hadisi gereğince, özellikle çocuklarımızın manevi gelişimini sağlayacak ve diğer dünyalarını zenginleştirecek kalıcı bir miras bırakmadıkça onları gerçekten sevdiğimizi iddia edemeyiz. Kendi günahlarımız için çocuklarımızı feda etmek de günümüzün ayrı bir toplumsal yarası haline gelmiştir. Neredeyse her gün eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden kişilerin haberleri basında yer almaktadır. Ya geçim sıkıntısından veya namus meselesinden ya da basit bir tartışmanın alevlenmesinden kaynaklanan aile facialarında sanki baş sorumlular çocuklarmış gibi eline silahı alan için en kolay hedef beşiğinde veya yatağında uyuyan masum bebekler ve çocuklar olmaktadır. Yeri geldiğinde onları korumak için canımızı bile vermeyi göze aldığımız bu yavruları gözümüz kırpmadan öldürtecek kadar bizi canavarlaştıran nedir? Bunun üzerinde düşünelim ve yapılan yanlışların faturasını onlara çıkartmayalım. Kendi günahlarımız için bu çocuklara kıymayalım. Nesebinden şüphelensek de, bizden sonra kimlerin elinde kalır diye endişelensek de, bu günahsız yavruları vehimlerimize kurban etmeyelim. Kendimizi savcı ve hakim yerine koyarak dünya ve ahiretimizi karartmayalım. Dünyevi adalet yerini bulsa da bulmasa da ilahi adaletin mutlaka gerçekleşeceğini bilerek son kararı büyük mahkemeye bırakalım. Bizlere Allah'ın emaneti olan göz nuru, gönül süruru çocuklarımızın bizim imtihanımız olduğu gerçeğini unutmayalım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi" dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı" dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım" deyince, yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur" dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.
3: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin. Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atma.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan.
3: Senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
4: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
5: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
6: Yükün ağır, yardım edeyim.
7: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyar olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
8: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
6: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
7: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
9: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
0: 101. Bölüm.

0: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
1: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
3: Evet, anladık, merak etme.
2: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
4: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
3: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
0: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
5: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
4: Ne oluyor?
5: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
4: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
6: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
4: Baskına uğradık, kılıcını al.
6: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
7: Aman oğlum, bunların karşısına çıkma.
4: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
7: Eşkıyayla konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
6: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babanla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
7: Oğlum, ya size bir şey olursa?
6: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
7: Oğlum.
4: Leyla, Allah'a emanet ol. Biz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkına helal et.
7: Helal olsun. Siz de helal edin.
4: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
6: Ne istiyorsunuz?
8: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
6: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
8: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz. Ben mi korkuyormuşum?
6: Anne, hadi koş, dediklerimizi unutma.
7: Tamam. Allah'a emanet ol.
8: Kadın kaçıyor, yakalayın. Gel buraya. Al sana.
6: Ah!
8: Oğlum!
6: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
8: Gel buraya! Ah! Yakaladım işte.
7: Bırak beni! Bırak beni pis herif! Bırak!
8: Al sana! Ah! Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
9: Gelenler var.
10: Toplanın, toplanın, dönüyoruz.

0: Şu adamın da işini bitirseydik.
1: Bırakın şimdi onu, alacağımızı aldık hadi.
2: Kadın hala baygın mı?
0: Evet, benim atımın üstünde.
1: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
0: Evet.
3: Yürüyün, dönüyoruz.
1: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
4: Oğlum!
2: Oğlum! Ebu sen, neler oldu burada?
4: Baskın yedik Selam'e. Oğlum Zehri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
2: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
4: Şu tepenin ardına doğru.
2: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söylemedi neye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
4: Tamam. Ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh, şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse, çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
4: Hey kadın, bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
1: Uyumuş, baksana. Bırak kadını.
4: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
1: Tamam. Sen dinlen, ben bakarım.
3: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla, tam zamanı. Hadi bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binit lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba, atba. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu sevgili sahibine? Allah'ım, beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi atba, gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek

ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve "Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin" dedi. Ve "Yarım hurma bile olsa sadaka versin" sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.
1: Abdullah bin Mesud anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?" diye sordum. Resulullah, "Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman," buyurdu. Sonra hangisi deyince, "Yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen," cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, "Komşunun karısıyla zina etmen," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Toplumda yaşamanın bedeli. Ebu Musel Eş'ari'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz bir mescide veya bir çarşıya ya da bir meclise elinde oklarla uğradığında onların ucunu tutsun. Ebu Musa dedi ki, Allah'a yemin olsun ki bu okları birbirinizin yüzlerine doğrultmadan bu dünyadan ayrılmadık. Hadis, insanların toplum içinde birbirlerine zarar vermeden yaşamalarını hedefleyen Allah Resulü'nün bazılarımız için belki ayrıntı sayılabilecek bir konudaki uyarısını içermektedir. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde insanlar savunma amacıyla veya özel bir sebeple çoğu kez silahlarını yanlarında bulundurmakta, çarşı ve mescit gibi insanların yoğun oldukları yerlerde de bu şekilde çıkmaktaydılar. Günün şartlarına göre kılıç, ok veya hançer gibi yanda taşınan bu silahların açık olması veya uçlarının dışarıda bulunması halinde sokakta yürürken, mescitte namaz kılarken veya bir mecliste otururken yakındaki kişilere dokunarak zarar vermesi muhtemeldi. Allah Resulü belki yaşanan bazı olaylar üzerine veya bir ön tedbir olarak bu uyarıyı yapmıştı. Yine bu endişeden hareketle o, kılıcın kınından çıkarılmış olduğu halde alınıp verilmesi yasaklamıştı. Onun ana baba bir kardeşi bile olsa bir din kardeşine demirle işaret eden kimseye meleklerin lanet edeceğini bildirmesi de aynı duyarlılığın bir sonucuydu. Buhari'de yer alan bir rivayette bu anlatım daha da netleşmekte ve hiç kimse kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çekiverir de kardeşini istemeden vurabilir ve böylece bir cehennem çukuruna yuvarlanmış olur buyurulmaktadır. Muhtemelen bizdeki şeytan doldurur sözünün kaynağı olan bu hadisle aynı bölümde yer alan bize silah çeken bizden değildir hadisi bu konuda son noktayı koymakta ve hiçbir müminin bu sıfatıyla din kardeşine silah çekemeyeceğini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere sevgili peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar, bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da, yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün, başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için, bu çıkarları elde ederlerken, kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar. Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz, acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara, Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen Peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama, "Şuna bakın, Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor," diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tujâhek. Ve izâ sâelte fel tes'elillâh. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu, başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise, bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri, Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike." Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum, buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
1: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Modern çağın sorunlarından birinin yalnızlık olması size de garip gelmiyor mu? Özellikle şehir insanının yalnızlık çekmesi daha da ilginç değil mi sizce de? Etraf bu kadar kalabalıkken bu kadar yalnızlık çok fazla değil mi? Kalabalıkların arasında yüzercesine dolaşan ama günlerce, haftalarca tek bir kişiyle bile iletişim kurmadan yaşayan insanların olduğunu daha önce de duymuştum. Ama bu başka ülkelerin büyük şehirlerinde yaşanan ve bizim toplumumuzda yaşanması mümkün olmayan bir şey gibi gelirdi bana. Ne yalan söyleyeyim, hala da öyle geliyor. İthal edilmiş bir problem gibi görüyorum hala. Kendi kültürel değerlerini benimseyememiş olanların ithal ettiği bir modern zaman buhranı gibi. Kendini herhangi bir kültüre konumlandıramamış, daha doğrusu ait olmak istedikleri tarafından kabul görmeyip reddedilmiş, histerik yığınların yolcu valizlerinde getirdikleri genetiği değiştirilmiş problemler. Ama artık bu sorunlar için yolcu valizlerinin kullanılmasına gerek kalmadı. Malum, internet çağındayız. Kökü bizde olmayan yüzlerce, binlerce modern zaman sorununu çok hızlı bir şekilde ithal edebiliyoruz. Evet, internet çağındayız ve burada her şey hızlı ölçülüyor. Ne kadar hızlı satın aldığın, ne kadar hızlı eskittiğin, ne kadar fazla tükettiğin ve bu koşuşturmacaya daha ne kadar devam edebileceğin önemseniyor sadece. Bir yarış hali yani. İnsanı yoran ve sonunda yalnızlaştıran bir yarış. Oysa çoğulcu katılımın ve etkileşimin olduğu yerde yalnızlıktan söz edilmesi tuhaf değil mi? Yalnızlığa çare değil miydi bu? Peki insanlar neden mutsuz oluyorlar? Oysa herkes çok mutlu görünüyordu ekranlarda. Neden şehirlerde yalnızlıktan şikayet eden insanların sayısında artış var? Neden güvenilir bir arkadaş bulmakta zorlanıyor insanlar? Sanırım bu şekilde yarışmanın kimseye bir faydası yok. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. Sosyal medyanın yanlış kullanımı. Demek ki kendini yalnızlığa ve mutsuzluğa sürükleyen insanların sosyal medya kullanım pratiklerinde yanlış olan bir şeyler var. Birileriyle yarış halinde olmak ve sahip olmadığın bir hayata sahipmiş gibi davranmak insanı mutlu etmiyor. Çünkü biz gerçek dünyada yaşıyoruz. Yiyor, içiyor, koşuyor, temiz havayı ciğerlerimize çekiyor, çiçeği koklayabiliyor, ekmeği tadabiliyoruz. Dijital dünyanın parlak kanatları cazip gelebilir. Hatta o kanatların kendinize ait olduğunu da zannedebilirsiniz. Ama biz gerçekten yeryüzünde yürüyecek ayaklara sahibiz. Kanat sahibi olmak isterken güçlü ayaklarımızdan vazgeçmek doğru değil. Mümkün de değil zaten. Lütfen beni bu konuda yanlış anlamayın. Ben genç bir öğrenciyim ve anlaşılıp kabul göreceğini düşündüğüm şu fikre sahibim. Evet, kabul ediyorum. Gerçek hayata dair öğreneceğim hala çok şey var. Ve bu ömrüm boyunca da devam edecek. Büyüklerimin tecrübeleri benim için her zaman yol gösterici olacak. Ama bir de şöyle bir durum var. Ben dijital dünyanın yerlisiyim. Sonradan göçmedim, ev sahibiyim. Bu konuda söyleyebilecek çok fazla şeye sahibim. Bu toprakları ben daha iyi tanıyorum. Buradaki vahşi doğayı biliyorum. Bataklıklardan haberdarım. Hangi yolların çamura, hangi yolların çayıra çıktığını da biliyorum. Ve burada nasıl davranılması gerektiğini, bir tohum eker gibi bir fikri nasıl ekeceğimi, neyin gerçek, neyin sahte olduğunu

0: olabileceğini de biliyorum. Nasıl gerçek dünyada kimliğimizi ve onurumuzu koruyorsak, dijital dünyada da aynı şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Burası turist gibi davranıp hayal edilen kostümlerin denenip çıkarıldığı ve kısa süreli eğlenceli vakit geçirme yeri olmaktan çıktı artık. Kabul etmek gerekiyor ki artık sosyal medya yeni bir kamusal alan. Fikirlerin ekildiği, toplumsal değişimlerin tetiklendiği bir kamusal alan. Onun için ben, fikir ve değer üretme potansiyel ve tecrübesine sahip kıymetlilerimizin gerçek hayatta bize yol gösterdikleri gibi dijital dünyada da yer almalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Düşünce, fikir, iman ve inanç birliğine sahip olduğumuz, aynı değerler ve etkinliklere ilgi duyduğumuz topluluklarla gayet seviyeli, etkili ve verimli bir iletişim imkanı sağlamak mümkün. Ayrıca kendimizi küresel dünyadan ve olaylardan soyutlamamız olanaksız. Hatta küresel kamuoyu oluşturarak inanç birliği taşıdığımız kardeşlerimizin yanında olmak gibi bir sorumluluğumuz var bence. Elime bir taş alıp fırlatsam, hedeflediğim topraklara ulaşmayacak, biliyorum. Ancak propagandaya ve yalana karşı ürettiğim içerikler binlerce, milyonlarca kişiye ulaşabilme potansiyeli taşıyor. Ben bu etkiyi çok değerli buluyorum ve sosyal medya kullanım pratiklerimi bu etkililik hedefiyle düzenliyorum. Ama bireysel ilişkilerin getireceği ve sosyalleşmenin bana katacağı mutlulukları burada kovalamıyorum. Çünkü sosyal medyada binlerce kişiyi takip ediyor ve binlerce kişi tarafından da takip ediliyor olabiliriz. Takipçi sayımız bir stadyumu dolduracak kadar kalabalık olabilir. Ama ışıklar sönüp yalnız kaldığımızda durum farklıdır. Gecenin bir yarısı, moralim çok bozuk, konuşabilir miyiz diye arayabileceğimiz kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İçimizi dökebileceğimiz, derdimizi paylaşabileceğimiz insan sayısı, bir asansörde mahsur kalma ihtimalimizi düşündüğümüzde o asansörde havamızı paylaşmayı göze alabileceğimiz insan sayısından daha fazla değildir. Yani en gösterişli sofraya kiminle rahatlıkla oturuyorsanız, derdinizi de ancak o insanla paylaşırsınız. Hayatımızı düzenleyebilmek ve nerede nasıl davranmamız gerektiğini bilebilmek oldukça önemli. Yalnız kalmamak ve aynı hedefe odaklanmış diğer insanlarla birlikte olmanın sağlayacağı kolektif güçten mahrum kalmamak için gerçek hayatta da dijital mecralarda da arkadaşlarımızı ve dahil olduğumuz toplulukları iyi seçmek hayati bir öneme sahip. Bu konuda bundan asırlar evvel peygamberimin söylediği şu sözler yapacağım seçimlerin önemini bana her zaman hatırlatmıştır.
1: Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala, dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız.

0: Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
1: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: "Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz?" Onlar da, "Cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki?" Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: "Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta, o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah. Tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au adlima au udlam, au ejhala au yujhala aleyh.
3: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi. Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek. Ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim, o, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı.

üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap. Fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Ebul Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur.
1: Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cennet, sonsuz mutluluk. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ey Ebu Said, kim Rab olarak Allah'tan din

olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun, harama bakmaktan sakının, elinizi kötü işlerden çekin. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım. Hemam bin Münebbih, bize Ebu Hureyre'nin Resulullah'tan naklettiği hadislerdir diyerek bir takım hadisler zikretti. Onların birisi de şuydu: Resulullah şöyle buyurdu: şüphesiz ki sizden birinizin cennette en düşük makamı ona Allah'ın dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak, evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: kim yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu, işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır.

0: والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

لشيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أرجيك. Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O Beyt'ten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr Beyt'tendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

niyet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

0: فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi. Elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
4: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde insanoğlu, şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki mala yani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mümin, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?" Allah Resulü aynı şekilde "Hayır" diye cevaplar. "Öyleyse kibir nedir?" diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: "Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
3: Şekel bin Hümeyd'in radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım" de buyurdu.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hanımların Hatibi Esma binti Yezid radıyallahu anha. Günlerdir kafasında türlü sorular dolaşıyordu. Ancak hiçbirine bir cevap bulamıyordu. Düşünüyordu, çabalıyordu, kendisini teskin etmeye çalışıyordu. Ancak hiçbir şeyi onu tatmin etmeye yetmiyordu. Gençti.

Esma gencecikti. Gençliğinin verdiği heyecanın yanında kabına sığmayan bir yapısı vardı. Zekiydi, atılgandı, cesurdu. Bir o kadar da açık sözlüydü. Düşündüğünü en güzel şekilde kalıba dökmesini bilir, kendisini ifade ederdi. Bununla birlikte kaç zamandır kendi kendine konuşuyordu. Kimselere açamadığı derdine kendisi bir hal çaresi bulmak için çabalıyordu. Ancak ne yapsa boş, evin işleri yine üstündeydi. Çocukların bakımı bütün zamanını alıyordu. Allah Resulü'nün yanındaki sahabenin neredeyse tüm vakitlerini onunla birlikte geçirme imkanları varken, o ya yemek yapıyor, ya ip eğiriyor, ya diğer işlerle ilgileniyordu. Erkekler kadar ibadete zaman ayırma fırsatı olmadığı gibi, Allah yolunda cihatta da onlar kadar aktif rol alamıyordu. Hepsini bir bir düşündü, içinde biriktirdi. Oysa Esma, Ensar hanımlarının ileri gelenlerindendi. Allah Resulüne ilk biat edenlerdendi. Akşamda yatsı arasında bir vakitte Allah Resulünün huzuruna varışı, ona biat edişi, onun size İslam üzere hidayet veren Allah'a hamdolsun, ben sizinle biat ettim deyişi hala gözlerinin önündeydi. Böyleyken neden Allah Resulüne halini arz etmiyor, sorularını ona yöneltmiyordu? Etrafında kendisi gibi düşünen Ensar hanımlarının varlığı da kendisine cesaret verince, soluğu Allah Resulü'nün yanında aldı. Resul-i Ekrem her zamanki gibi ashabıyla beraberdi. Esma sözlerine ashabın dilinden düşürmediği şu cümleyle başladı. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah." Sonra devam etti. "Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımızda taşımışızdır. Siz erkeklerse cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad etmektir. Fakat siz hac ve umre için yahut düşmanla savaşmak üzere

Bilirin içlerinden çıkamadıkları bir durum olduğunda, Allah Resulüne iletmek istedikleri soruları bulunduğunda, Esma devreye girerdi. Hazreti Ayşe'nin de yakın arkadaşlarından olunca sık sık Hane-i Saadet'e gelme imkanı elde eder, bunu ilme olan merakını, öğrenme arzusunu gidermek için fırsat bilirdi. Yine bir defasında hanımların özel halleriyle alakalı bir soruyu Hazreti Peygamber'e yöneltmiş, Hazreti Ayşe de onun bu tavrını takdir ederek, "Şu ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Utanma duygusu onları dini hükümleri sorup öğrenmekten alıkoymuyor." demekten kendini alamamıştı. Esma'nın öğrenmeye olan bu merakı, Hazreti Peygamber'in hadislerini zihnine nakşetme konusunda da kendini gösterdi ve 81 rivayet onun ağzından nakşetti.

0: من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشه دن رضی الله عنها روایت edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür" deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki: Kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

sizin yanınıza gelir. Birinizin sizin yanınıza gelir. Birinizin sizin yanınıza gelir. Birinizin üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: Hibet, dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: ابو مريم الازدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın, abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü, dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin, buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır, buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip: ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz: artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir, buyurdu.

Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya "Amcanın oğlu nerede?" diye sormuştu. Fatıma, "Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı," diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, "O nerede bir bak," diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, "Ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor," demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan, "Kalk ey toprağın babası Ebu Turab," diyerek tesellide bulunmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aş-

0: Çan Kutlu Çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
1: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz: Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz, Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince, yanındaki dostları, ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de, evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
3: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
2: وَعَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ إنما يلبس الحرير من لا خلاق له وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة.
3: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
1: أنس'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

0: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum." diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz." dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir."
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi."

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve: Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir, buyurdu.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرسد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebu'l-Heysem de işte geliyor. Bakın uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
2: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Afiyet şifa olsun. Haydi buyurun.
1: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet. Kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu'l-Heysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
2: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
6: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebu'l-Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra...